Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Arif Şentürk'ten alınan bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Kırca Ali ile Arda Arası, Rüstem Avcı sizlerle.

Seher Yeli sözleri Aşık Beyhani'ye ait bir türküyle devam ediyor. Bu dert haktan mı gelmiştir? Yavuz Top sizlerle.

Adnan Ataman'ın derlediği Gitme Durnam Gitme Nereden Gelirsin Erzincan türküsünü Gülcan Kaya Aral seslendiriyor.

Beri Öztürk'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Gümüşhane türküsü dinleyeceğiz Ümit Turan'dan. Hürünü yavrum hürünü.

0: TRT Türkü.
1: Hasan Kalkan'dan Hamdi Özbay'ın derlediği Kalkan'la Kapı Taşın Arası Antalya türküsünü Dünya Tekin seslendiriyor.

Vasfi Akyol'dan alınan bir Elazığ türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Meteris'ten ineydim. Hakan Ünal sizlerle.

Oy benim sevduceğim, olur mu böyle keder? Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Hüseyin Dilaver'den alınan bu Trabzon türküsünü Bülent Aslan'dan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Muğla türküsüyle devam ediyor. Zeytin dalı çürük olur. Ahmet Günday'dan alınan bu türküyü Selcan Kökçen Şahin seslendiriyor.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Endim Gülün Bağına. Nihat Erdağ sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek namağlup kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i de kutladı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Ankara Afyonkarahisar, Uşak Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar Sandıklı karayolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Diğer araçların geçişine ise kısıtlama getirilmedi. Bursa Deniz otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre saat 7 Mudanya Kabataş ve 8 Kabataş Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir surette izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a giden Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın Pakistan aracılığıyla ilettiği görüşlerin incelendiğini söyledi. İsrail ateşkes

Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiyi hedef alan İsrail ordusu Yaun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak var. Ege'de, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla'da yağmur ve sağanak görülecek. Marmara'nın doğusunda da yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülecek. Ankara'da sabah saatlerine kadar sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 11 derece. İstanbul ve İzmir'de de hafta başında yağış beklentisi var. Hava sıcaklığının İstanbul'da en yüksek 14, İzmir'de 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir gün başlıyor, yeni bir haftanın da açılışını yapıyoruz her zaman olduğu gibi. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabah programı başlıyor. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun. Efendim, Mayıs ayı kar sürpriziyle geldi. Az önce haberlerde de dinlediniz, hissediyoruz da zaten. Neredeyse kış bir sürpriz yaptı. Mayıs ayında pek alışık olmadığımız görüntüler, haberlerle karşı karşıyayız. İstanbul'da da soğuğu iyiden iyi hissettiğimiz bir sabah. Şöyle bir yurt geneline baktığımızda Bursa'da yoğun kar yağışı taşkına, sebep oldu. Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli var. Az önce de dinlediniz, bir gün süreyle eğitime ara verildi. Mardin'de hortum sağanak dolu, 4 kişi yaralandı. İstanbul'da da hafta sonunu fırtınayla, yağışla geçirdik. Bu haftada yağışın olacağını az önce dinledik. Saat 8'de biz detayları sizlerle paylaşacağız hava tahmin raporunda. Herkese kolay gelsin diyelim. Hepimiz için güzel bir gün olsun, iyi bir hafta olsun diyelim. Programımız için de keyifli dakikalar diliyoruz. Nuray Soy'dan Ferhat Özdemir, Pınar Kundakçı Temel bugün sizlere eşlik ediyoruz. Ve işte ilk türkümüzü dinlemeye başladık. Sizler için Oğuz Doğan Cengiz, Name Gelin türküsünü okuyacak. Ankara Elmadağ'dan yola çıkıyoruz efendim.

Sizler için Selma Geçer Aksaray Ortaköy'ün türküsünü okudu. Belkıs Akkale, Emel Demiryürek'ten derlemişti. Güvercinim süt beyaz. Efendim saatler 7.15'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Radyolarını yeni açan, günü yeni karşılayan dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Karşıladığımız gün 4 Mayıs 2026 Pazartesi, yeni haftanın da ilk başlangıcı. Bir ayın da açılışını yapıyoruz diyebiliriz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve İzmir'e doğru yol alalım. Yılmaz İpek'in Mustafa İpek'ten derlemiş olduğu türküyü sanatçımız seslendiriyor sizler için. Hüseyin Yaltırık'tan dinleyelim. İskender Boğazı dardır geçilmez.

Sanatçımız Sabahat Aslan, Lamia Benek'ten İzzet Altınmeşe'nin derlemiş olduğu Diyarbakır'ın türküsünü okudu. Çaldığın saza mı yanam? Efendim saatler 7.22 gösteriyor. Yeni günün sabahında dakikalar türküler eşliğinde ilerliyor. Birazdan saat 7.30'da yol raporunu aktaracağız. Karayollarındaki son durumu yolda olan dinleyenlerimiz için. 8'de hava raporu var. 8 sonrasında istekler saati biliyorsunuz. Son 2 saatimizi sizin seçtiklerinize ve isteklerinize ayırıyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medya üzerinden yazmaya başladılar bile. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında iletiler doluyor. Lütfen devam ediniz. Çünkü son 2 saatte sizlere armağan etmek istiyoruz bu güzel ezgileri, türküleri diyelim. Şimdi tekrar Ege'ye dönelim. Bir Denizli türküsünde, rahmetlik Özel Gönlüm'ün türküsünde kendi yorumunu sizlere sunalım. Tellidir yavrum aman tellidir.

0: Elif dedim, B dedim, Adile Kurt Karatepe'den dinledik Kütahya'nın türküsünü. Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın derlemiş olduğu güzel bir ezgiydi.
1: Yol durumu.
0: Efendim, karayollarındaki son duruma bir bakalım. Ayrıca kar ve tipi nedeniyle kapalı yollarda var. Onlarla ilgili de bilgiler verelim. Ama önce 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarındaki son durumu aktarıyoruz. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları var. Bu esnada sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Çalışmalar 7-24 gün saat esasına göre yürütülüyor. İzmir-Aydın otoyolu 2 ile 3. kilometreleri arasında Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü, İzmir istikameti sağ

Şeritte köprü çelik derz yenileme çalışmaları sebebiyle 4 Mayıs 2026 tarihinde yani bugün trafik akışı sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Silifke-Mersin yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışması, aynı şekilde Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ile 37. kilometreleri, İyidere-Rize yolunun 26 ile 28. Ermenek-Mut yolunun 15 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Efendim, kar ve tipi nedeniyle kapalı yolların durumuyla ilgili ve karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi almak isterseniz www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analiz linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 91 99 numaralı telefonla başvurabilirsiniz. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

Efendim bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim ve Azerbaycan'ın bu güzel ezgisine kulak verelim. Esat Tekdal'dan Fatih Gürgün derlemiş, Beyhan Kars'ı söylüyor. Karanfil abı gerek, yar yarın bağdı gerek, cerrece aşık olanın deryaca tabı gerek.

Elazığ'ın bu güzel ezgisiyle sevgiyle anmış olduk Lütfü Ortakale'ye gel benim gelin yarim. Zülküf Altan'ın Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ'ın türküsüydü. 7.44 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız sürüyor. Yeni gün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Haftanın günün başlangıcındayız. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle geçecek olan yeni bir hafta, yeni bir gün olsun. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim ve devam edelim. Elazığ'dan Malatya'ya geçelim. Mehmet Özbey'in Necati Coşkun'dan derlemiş olduğu türküyü de Celal Bakar'dan dinleyelim. Al almanın dördünü, sev yiğidin merdini, seversen güzel sev, çekme çirkin derdini.

Yozgat'ın türküsünde Zehra Ganioğlu'nu dinledik. Oğlanın adı Ömer. Efendim saat 7.54 oldu. Zaman yaklaşıyor. Şimdi önce Makbul

Plakaya ovalar ovalar engin ovalar diyecek Burdur'un türküsünde ve ardından da sözü Hediye Karabağ'a bırakacak Tello Gider Yan Gider ezgisinde ve sonrasında hava tahmin raporunu okuyor, hemen istekler saatine başlıyoruz.

0: Hava durumu.
1: Mayıs ayı hafta sonunda kar sürpriziyle geldi diye bugün söze başlamıştık. Merak ediyoruz bugün akşama kadar hava nasıl olacak, detayları paylaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Sinop ve Kastamonu hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığına bir bakalım. Hava sıcaklığının Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Çanakkale ve İstanbul 16, Kırklareli 18, Sakarya 11, Denizli 10, Afyonkarahisar 4, İzmir 17, Muğla 14. Adana 17, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Ankara 9, Eskişehir 13, Konya 9, Nevşehir 10, Bolu 5, Düzce 10, Kastamonu 9, Zonguldak 11, Amasya 17, Artvin 24, Samsun ve Trabzon 15, Erzurum 14, Kars 15, Malatya 16, Van 16, Diyarbakır 20, Mardin 16, Siirt 18 ve Şanlıurfa 19 derece.

Ve efendim işte sizin saatiniz başlıyor. İstekler zamanındayız. Karadeniz'in güzel ezgileriyle bir merhaba diyelim istiyoruz bu saate. Elbette sizin isteklerinizle, mesajlarınızla da harmanlayarak bu türküleri. Murat Odabaşı diyor ki, bereket fışkıran Anadolu'nun kalbinin attığı bu topraklarda sevincin, hasretin, gurbetin adı, duyguların en duru halidir türküler. Bin yıllık bir hafızayı diri tutan türküler bu coğrafyanın şahitleridir. Bizi bize anlatır, bizi birbirimize bağlar. Toplumsal gerçekliği ve evrensel diliyle yürekte birikenleri gönülden dökülenlerle anlatan türkülerin en güzel seçkilerini dinlediğimiz bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de sabahı selamlıyorum diyor. Yeni hafta sağlık, huzur, bereket ve güzellikleri getirsin diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz Murat Odabaşı'na paylaştıkları için, dile getirdikleri için. Ve bu Ordu türküsünü kendisine armağan edelim. Memleketinin türküsünü ister her daim kendisi için. Gel bahçeye gel desin Osman Kalay, Ordu'nun türküsünde.

Sanatçımız Tuğrul Şan'dan dinledik Trabzon'un türküsünü Fahrettin Dilaver'den. Efendim Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküydü Ayna Ayna Ellere. Karadeniz'in ezgileriydi efendim. Saatler 8.14'ü gösteriyor. Biz özellikle Karadeniz'deki dinleyicilerimize armağan etmiş olalım. Giresun'dan Bulancak'tan İdris Şen yazmıştı. Aileme ve tüm dostlarıma İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine armağan ediyorum demişti. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden bize ulaştı. O da sevdikleri için sıradaki türkülerimizden birini istemişti. Armağan ettik efendim. Bir başka dinleyicimiz Yılmaz Can Türk Fındığın başkenti Kiraz'ın ana vatanı mavi ile yeşilin buluştuğu şehir. Giresun Esbiye'den cennet vatanımın güzel insanlarına, türkü dostlarına selam olsun, keyifli yayınlar dedi. Sizlere de gelsin istedik bu güzel sevilen ezgiler. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten, o da Trabzon'daki akrabaları için hep türküleri ister, bekler. Onlara da göndermiş olduk. Gülnaz Hanım Almanya Rottingen'den, o da mutlaka bizi dinliyor bu dakikalarda. Gurbette olan dinleyicilerimizden yine bu ezgileri kendisine de armağan etmiş olduk. Efendim beraberliğimiz sürüyor. Yeni bir haftayı, yeni bir günü karşılıyoruz. Hep birlikte 4 Mayıs 2026 Pazartesi uyandığımız gün. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar, merhaba diyelim yurt içi ve yurt dışındaki bütün dinleyenlerimize. Ve bir başka güzel türküye geçelim. Bu türküyü İzmir Buca'dan dinleyicimiz Ahmet Uzal seçiyor. Diyor ki iyi yayınlar. Efendim beni görüp yüzün öte çevirme adlı türküyü çalarsanız çok memnun olurum. Eşim Zeynep Hanım, çocuklarım Hasan, Merve, Emine, torunum Mert Uzal ve bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağan etmek isterim. Hemen istek yerine gelsin diyelim. Cengiz Özkan'ın sazıyla ve sesiyle sizlere ulaşsın. Sivas Devriği'nin Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bu güzel ezgi.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT radyolarının sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Efendim Musa Eroğlu'ndan dinledik Dereyi Aşağı, kendi sesinden geldi ve biz bu türküyü dinleyenlerimize armağan ettik. Özellikle Facebook'tan bizlere ulaşmıştı Gürol Seçil Karaçip'ti. Bir Musa Eroğlu türküsü varsa, onun sesinden bir türkü olursa mutlu olacağız demişlerdi. Yatağan halkına armağan ettiler. Saat 8.25'i gösteriyor. 1,5 saatimiz geride kaldı. Efendim İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Az önce 99. yılımızın, radyo yayıncılığımızın başladığı tarihi gün 6 Mayıs 1927, 99. yılının tanıtımını dinlediniz. Kaçırmamanız dileğiyle efendim hep birlikte kutlayacağız. 6 Mayıs 1927 Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı günün yıl dönümünü elbette siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte kaçırılmayacak da bir etkinlik, bir program olacak o gece. Biz beraberliğimize devam edelim. İstanbul'dan programımız sürüyor. Sıradaki türkümüz Fahri Özdemir diyor ki, yer fıstığı diyarı Osmaniye'den herkese selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki bir Neşet Ertaş türküsünü Niğde'de bulunan emekli öğretmen Huriye Özer ve tüm ailesine armağan etmek isterim. Şaban Gülhan Eskişehir'den selamlarını göndermiş. Dinleyicimiz Mefaret ve Rahmi Taş'tan içinde sıradaki türkümüzü armağan edelim ve Neşet Ertaş'ın sesine, yorumuna kulak verelim bu türküsünde. Ben bilmem onu beşi, sensin gönlümün eşi, garip gönlümün eşi, gel yanıma gel.

Neşet Usta'nın sesinden dinledik. Biz bu türküyü aynı zamanda Tokat'tan Sedat Uzun'a armağan etmiş olalım. Kendisi her daim bizden Neşet Ertaş'ın türkülerini isteyen dinleyenlerimizdendir. Selamlarımızla göndermiş olalım. Efendim saat 8.33'ü gösteriyor. Hemen Instagram'a döndük. O kadar çok ileti var ki çok teşekkür ederiz. Sevgili Şengül Ekinci programın başından itibaren bizi dinliyor ve neredeyse her sanatçımızla dinlediği her türküyü bir güzelleme yazmış. Sağ olsun, var olsun. Aynı şekilde sevgili Suna Koçak gibi, Facebook'tan Berlin'den dinleyicimiz yazan dinleyicimiz gibi. Şengül Hanım diyor ki Antalya Kemer'den merhaba, repertuar her zamanki gibi harika. Efendim sevgili Nuray Soydan'ın seçkisini dinliyorsunuz bugünkü programımızda. Kendisine selamlar, sevgiler sunuyorum diyor Şengül Hanım. Bir de şöyle yazmış, diyor ki ben gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Çocukken Belçika'da haftada ya da ayda bir televizyonda Türkiye'den Mektup Var programı yayınlanırdı. Konu komşu toplanır, oturur izlerdik. Rahmetlik Özay Gönlüm Beyefendinin bu programlarda ninesinin mektuplarını okuyuşunu hatırlıyorum. O kadar severdik ki onun türküsünü dinlerken o günlere gittim diyor. Geride bıraktıklarımızın ruhları şad olsun. Her zaman diyorum iyi ki TRT var, iyi ki bu kayıtlar zamanında yapılmış. TRT türkü ve TRT toplumun kayıtlı hafızası, iyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ederiz Antalya Kemer'den sevgili Şengül Ekici'ye. Türkülerimiz sizlere de gelsin. Mustafa Çatlakkaya Adana'dan Eyner Köyü'ne gönderiyor. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü yazmış. Osman İnan Ankara'dan radyosu başındakilere armağanımız olsun.

diyor Mehmet Turan. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta olmasını temenni ediyoruz. Bize de bir türkü gönderir misiniz? Hemen efendim, sıradakiler ardı ardına sizlere de ulaşsın. Mevlüt Koç, hayırlı sabahlar diliyorum, mutlu haftalar. İsmail Yetişken, Karabük Safranbolu'dan. Edirne'den Gülten Kaymak. Emin Akgün, Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya'dan. Fethiye'den Bayram Gökçen, oğlu Profesör Doktor Cem Gökçen için istiyor. Bir başka dinleyicimiz, yağmurlu bir Adana sabahından yazıyorum diyor Saim Çetenak. Sıradaki türküyü de kendisine ve sevdiklerine gönderelim. Selahattin Erzi, Adana'dan büyük bir beğeniyle dinliyoruz programınızı demiş Yıldız Erzi ve Selahattin Erzi'ye. Teşekkür ediyoruz. Yağmurlu bir Ankara sabahı. Tekin Kolu Çolak, Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem. Döne Kolu Çolak'a, eşim ve çocuklarımla, kardeşlerime ben de bir türkü armağan etmek istiyorum diyor. Efendim, Şirin Üstü'nün sesinden halaylar diyelim ve bir türkü demetiyle sizleri baş başa bırakalım.

Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsüyle İzzet Altın Meşe'yi dinledik. Mardin Kapı Şen Olur. Efendim saat 8.43 oldu. Yeni bir gün, yeni bir hafta. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Hemen bir başka konser duyurumuzu yapalım efendim. Bu hafta Cuma günü 8 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği radyo sanatçılarımızın konserinde sizlerle buluşacağız. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde ses sanatçılarımız Beyhan Karslı, Gülcan Kaya, Münevver Özdemir, Ali İbicek, Celal Bakar ve Oğuz Doğan Cengiz TRT radyolarının İstanbul Radyosu'nun çok değerli sazları eşliğinde türküleri okuyacaklar. Sizlere seslenecekler dediğimiz gibi saat 20'de bu Cuma 8 Mayıs Cuma akşamı Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşuyoruz türkü severlerle. Eğer gelme imkanınız yoksa canlı yayın olarak radyomuzdan da bu konser sizlere ulaşacak. Saat 20'de TRT Türkü'den de dinleyebilirsiniz. Tekrar sosyal medyaya dönelim, pek çok paylaşım var. Seçkin Sarıçiçek diyor ki geçmişten günümüze kadar süre gelen dillerden düşmeyen türkülerle bizleri diyar diyar gezdiren TRT Türkü yapım ve yayın ekibine, güne bu frekansta başlayan güzel yurdumun türkülü yüreklerine

Sivas ellerinden, Zara'dan selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkülerimiz sizlere de armağan olacak. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden sesleniyor. İsmet Köklü Kayseri'den demiştik. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan bizim takipçimizdir. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan yazıyorum ve bütün TRT Türkü dinleyenlerine armağan ediyorum. Bekir Gültekin Kayseri'den Zonguldak Çatalağzı'ndaki dostları için bir türküye ortak oluyor. Remzi Demirci, Emin Palabaş ve Fethi Fidan için seçiyor. Dinleyenlerimizden Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşirli'den. Ahmet Göğebakan, iyi yayınlar diliyorum. Konya'dan selamlar. Yağmurlu bir Ankara sabahı demiş Abdurrahman Aksoy, güzel, huzurlu bir hafta olması dileğiyle. Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor Nusret Tiryaki. Bir günaydın ve sevgi dolu mesajı da İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil'den ulaştı. Selam ve sevgilerimizle diyelim. Elazığ'da bizi dinliyor Demiray ailesi. Okyar Bey'e ve ailesine sıradaki türkülerimizi de gönderelim. Turgut Eren Eskişehir'den, Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, Kayseri Develi Tombak Köyü'nden. Herkese selamlar diyor Alparslan Çolak, Mustafa Telli Kayseri'den, Muğla Kavaklıdere Kuyualan Mahallesi'nden de Sezai Arslan, yine beraberliğimizde olan dinleyicilerimizden. Şimdi sanatçımız Hakan Ünal'ın sesinden bir Kerkük türküsü sunuyoruz sizlere. Mehmet Özbek, Yaşar İzzettin'den derlemiş, Hakan Ünal seslendiriyor. Kurbanam Han Gözü ve...

Pınar'ın başından ufak taş gelir, Ender Balkır'ın sesinden dinlediğiniz sevilen türkülerinden biriydi. Saat 8.54'ü gösteriyor. Sizlerden gelen isteklerle programımız sürüyor. Hemen Facebook'a dönelim. Sayın Emir Okur diyor ki günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sizden ricam yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası Osmaniye'de ki sevdiklerimiz için olsun diyor. Ankara'dan dinleyenimizdir Emin Okur. Emin Bey, inşallah yarın sabah ilk saatimizde bu türküyü çalalım, olur mu? Çünkü hareketli türkülere geçtik ama sözünü verelim, yarın sabah bu türküyle, bu güzel ezgiyle buluşacaksınız. Bir de demiş ki Emin Bey, gülümsettiniz, sağ olun, var olun. Fizikte hangi kanunu anlatmak için verilen bir örnekti?

bilmiyorum. İçi su dolu bardak saplı tepsiye konuluyor. Havada çok hızlı ama çok hızlı çevrildiğinde suyun dökülmediğini görüyoruz. O hesap, sizin o durdurak bilmeyen koşturmalarınız, koşmalarınız, tarifsiz gayretiniz olmasa böyle mükemmel bir program ortaya çıkar mı diye yazmış. Çok teşekkür ederiz efendim. Hep birlikte bu programda, bu frekansta beraberiz. Paylaştıklarınız için güzel gönlünüze sağlık. Hemen devam edelim yine Facebook'tan. Başka hangi dinleyicilerimiz var? Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan bize selam göndermiş. O da ailesi adına bir türkü istiyor. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar'ın selamları var. Anamur'dan İbrahim Gümüş, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den Gülden İbiş İmamoğlu, sevgiler Denizli'den diyor. Yağmurlu bir Hatay Antakya sabahı Mehmet Andız, bu da sizin iletiniz. İyi sabahlar diliyorum bütün dinleyicilerinize. Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Sinop'tan Dereli Köyü'nden Bayram Ermiş, TRT Türkiye selamlar, sevgiler, zaman buldukça dinliyorum diyor. Ülkemizin öz benliği türkülerimiz, Bayram Bey'e de teşekkür ediyoruz, türkülerimizi armağan ediyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde seslendirecek sanatçımız Gülcan Kaya, Ahmet Özdemir'den Yücel Paşmakçı'nın derlediği Konya türküsünü, Elmaların Yongası.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Orta Anadolu'nun bu sevilen bilinen türküsünü Açıl Ey Ömrümün Varını Esat Kabaklı'dan dinledik. Bu türkülerle birlikte 3. ve son bölümdeyiz. Dinleyeceğimiz öyle güzel türküler var ki okuyacağımız pek çok paylaşım var, mesaj var. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Eskişehir Mihal Işık'tan Gürol Yavuz diyor ki iyi haftalar, sıradaki türküye biz de talimiz. Hemen efendim. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar. Sabahattin Konal Giresun'dan yazıyor. Samsun ilk adımdan Halil Albayrak Osmanköz. Termekozluk'tan Denizli Yatağan'dan Selim Onay. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakur. Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten yazmış. Dostları için o da sıradaki türkümüzü istiyor. Van Erciş'ten. Sesimizin ulaştığı her yere selamlar diyor Osman Çokyaman. Niğde'den Fikret Dikmen. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi. Leyla Çabuk Ordu'dan Mahmut Kalın. Diyor ki Sabah Taslan yorumu için çok teşekkürler. Bu arada sevgili Sabah Taslan bizleri dinliyor. Kendisine de günaydın, sevgiler, selamlar diyelim. Türkülerimizde o da ortak olsun diyerek devam edelim. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır diyor ki selamlar, sevgiler, eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır için ve tüm insanlar için, sevgi dolu olanlar için bir Hatay türküsü varsa mutlu oluruz demiş. Hemen şöyle bir repertuarımıza bakalım. Zamanı ayarlayabilirsek neden olmasın. Abbus Bakır'a ve ailesine gönderelim. Eskişehir'den Tuncel Erol. Ayhan Çat, günaydın, İstanbul Beylikdüzü'nden selamlar. Yeni haftaya sizlerle başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Yayınladığınız birbirinden güzel türkülerle duygularımıza tercüman oluyorsunuz. İyi ki türkülerimiz var, iyi ki sizler varsınız diye de ekliyor. Musa Toros, Antalya. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler. Özgür Aldemir, Mersin. Sezgin Daşdemir, Muğla Dalaman. Fahri Özdemir, Ercan Draganlı, İzmir Selçuk ve Yaşar Köksal, Ankara Çubuk dinleyicimiz diyor ki yağmurlu kapalı bir gün Çubuk Çayı kenarında kuşların cıvıltısı eşliğinde yürüyüş yapıyorum. Birbirinden güzel türküleriniz de bize eşlik ediyor. Bu güzel anı yaşatan İstanbul Radyosu TRT Türkü'de sabah ekibine çok teşekkür ediyorum demiş. Hemen türkülerimiz eşlik etsin diyoruz ve sizlere de gönderiyoruz. Efendim Şenay Akayran bir Çanakkale Gelibolu.

Sanatçımız Sümer Ezgü'yü Afyon Emirdağ'ın türküsünde, Emirdağ birbirine ulalı türküsünde dinledik. 9:17'yi gösteriyor saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Şöyle bir Instagram'a dönelim. Yalçın Özbilge diyor ki Ankara'dan sevgiler saygılar sunuyorum. Annem Hacer Akay, babam Gürsel Akay için sıradaki türkülerinizden birini bekliyoruz. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın demiş. Oğlum Selçuk, gelinim Dilber, torunlarım için istiyorum. İlhan Mehter güzel yurdumun güzel şehirlerinden Zonguldak'tan herkese selamlar sevgiler gönderiyorum. Ali Onar kolaylıklar dilemiş. Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan takipçimiz. Emine Demir Atamer Trabzon'dan sevgiler. Sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu bir hafta olması dileğiyle. Berlin'den İsmail Yalabık, o da selamlarını göndermiş. Salih Bozdemir, iyi sabahlar, iyi yayınlar efendim. Güzel dilekleriniz, dualarınız için çok teşekkürler Salih Bey. Serkan Alkan, yağmurlu, soğuk bir Sivas Koyulhisar sabahından tüm dinleyicilerinize selamlar diyor. Dinleyenlerimizden Ali Kılıç ve Nurhan Kılıç çifti de Gileboru vatanı Gemerek'ten selam gönderiyorlar. Özür dilerim, Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Sivas Gemerek'ten yazıyoruz demişler. Sıradaki türküyü onlar da aileleri için istiyorlar. İstediğiniz bir türkü var. İnşallah yarın sabah diyelim, olur mu? Çünkü Neşet Ertaş'tan Mühür Gözlüm'ü istemiştiniz. Neşet Usta'nın bir türküsünü geçtiğimiz saatlerde dinletmiştik. Yarın sabah Mühür Gözlüm'ün sözünü size verelim Neşet Usta'nın sesinden. Şimdi az önce dinleyicimiz Abbas Bakır'ın isteği üzerine Hatay'ın türküsü gelsin. Mehmet İpekçi'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkü Lofça'nın Ardında Kaya diyelim. Belkıs Dikmen'in yorumuyla sürdürelim programımızı.

Efendim sanatçılarımız sizler için bir türkü demetinde sizlerle buluştular yorumlarıyla ve saatlerde 9.24'ü gösterdi. Bu arada değerli dinleyenlerimiz, kar yağışı yurdun pek çok noktasında etkili oluyor. Son dakika olarak TRT Haber'den de gördük. Anadolu otoyolunda kar yağışı etkili oluyor. Özellikle can kurtaran

Kanak Almaz'ın yorumu gelecek ama biz kimlere gönderelim bu türküyü? İlyas Öztürk yazmıştı Burdur Tefendi'den günaydın diyerek. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan dinleyicimizdir. Tüm Anadolu'ma, bütün dinleyenlerimize sıradaki türküler armağan olsun. Soner Koç yazdı hayırlı sabahlar İzmir Gazi Emir'den dinleyicimizdir. Bir başka isim Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Trabzon Araklı'dan Yavuz Selim Karlıdağ, Aydın'dan Hasan Ceylan, Hacı Ayaz Giresun Esbeği Güzel Yurt Köyü'nden, Kazım Ülgü günaydın TRT Türkü dostları. Türkülerle başlayan yeni bir haftaya Osmaniye Bahçebekdemir'den selam olsun. Gürcan Hüsbal, yağmurlu bir Mersin sabahından tüm dostlara merhaba. Sakarya'dan Ömer Akaryalı, Zeki Özceylan Alanya'dan, Güray Yılmaz, Çanakkale Ezine'den, Hasan Ünal Yozgat'tan, Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan, Nide Kemerhisar'dan, Murat İşi Sağlam, Ayhan Kaya günaydın Gebze'den selam ve sevgiler, bütün türkü severlere gelsin türküler. İsmail Akgün Araklı Trabzon, Ayhan Ozan Zonguldak'tan, Emine Atamer Trabzon'dan, Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den, şimdi gelecek olan türkülerimizin isteklisi olan dinleyenlerimiz sizler için Orhan Akalmaz söylüyor. Giresun Bulancağın türküsünde dinleyelim. Kömürlük dağına yağıyor yağmur.

Ne güzel bir Yozgat türküsünde dinledik Mustafa Acar'ı. Yine gördüm Elif kızın yüzünü, duman da sandım şalvarının tozunu. Efendim Yozgat Akdağ Madeninin Nida Tüfekçi'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir sevda türküsüydü. 9.35 oldu saatimiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Şimdi şöyle tekrar bir sosyal medyaya dönelim. Efendim Twitter'da X'te dinleyenlerimiz Ayten ve Arfer Mosmos kardeşler de yerlerini almışlar. Yağmurlu bir sabah burada diyorlar. Sıradaki türküyü kendilerine ve sevdiklerine armağan etmiş olalım. Sizler sabah 7'den bu yana Instagram, Twitter, X ve Facebook'ta TRT Türkü sayfasında da bizlerle birliktesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük ilgiye her sabah olduğu gibi bugün de. Musa Güngör demiş ki günaydın, iyi yayınlar. Manisa köprü başına doğru gitmekte olan ekip arkadaşlarım, Kaptan Hüseyin abimiz, Şafak kardeşimiz ve bendeniz için, Musa Güngör için Zühtü parçasını istiyorum. Bütün çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İyi haftalar. Musa Bey, inşallah yarına bu türküyü çalalım. Türkülerimiz hazır çünkü, zamanımızı da ayarladık ama yarın sabah söz Zühtü'yü hep birlikte çalacağız, söyleyeceğiz sizler için özellikle de. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın. Suna Koçak sıradaki türküye kendisini ortak ediyoruz. Hayırlı günler demiş Saffet Can Aslan. Çorum Osmancık ilçesi Karalar Güney Köyü'nden Kadir Aslan'a ve tüm köy halkına türkülerimizi armağan ediyorum. Sabite Başkan, Viyana'dan yazıyorum, bütün gurbetçilere gelsin. Sizlere de güzel günler diliyorum. Biz de memleketimizden sıcacık bir selam Sabite Başkan'a, ailesine armağan edelim. Halaylım Leyla diyeceğiz. Kırmataş'ın kenarı türküsüyle, Malatya'nın ezgisiyle ilerleyecek dakikalar.

Hüseyin Mustafa Arı'dan Bahçeye Gel Ki Görüm türküsünü Van Erciş'in Hüsamettin Subaşı'nın türküsünü dinledik ve artık geldik veda zamanına. İstanbul'dan programımız artık bugün için sona eriyor. Ama inşallah yarın sabah tekrar buluşacağız sizlerle. Şöyle bir ekse bakalım, öyle güzel bir fotoğraf paylaşmış ki dinleyicimiz Giresun'dan, Fındık'ın başkentinden. Yine yeşillendi fındık dalları türküsünü çalar mısınız? Sözümüz olsun, yarın sabah inşallah çalalım Adnan Bey, olur mu? Sizler ve aileniz için. Huriye Özer selamlarını gönderdi Niğde'den. Ahmet Uzal maşallahınız vardı dedi. Bu sabah da çok teşekkürler. Ve Alihan Bey günaydın, Antalya Kaş Çaldır Köyü'nden selamlar. İbrahim Geçer, Ali Güvenç kardeşlerimle birlikte sizleri severek dinledik. Sıradaki türkülere ortak olmak istedik demişler. Selamlarımızla son türkümüzü de armağan edelim. Şükrü Tahran yazdı. Günaydın, hayırlı sabahlar. Efendim İsmail Özdemir demiş ki radyomuzun başında güne enerji toplayarak başlıyoruz. Terapimiz oluyor bu program. İyi ki varsınız diye yazmışsınız. Çok teşekkürler. İşte dinlediğiniz bu programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Ferhat Özdemir sesimizi iletti. Mikrofonda ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım, olur mu? Tekrar görüşünceye dek İbrahim Can'la sizleri bir potpuri ile baş başa bırakalım. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas yöresine ait. Halil Oğlan Gel Seninle Kaçalım türküsünde geçen kemha sözcüğü. Halil Oğlan su doldurur ırmaktan, altın yüzük sıçradı parmaktan, sana kemha kestireyim tırnaktan, diyor türkümüz. Burada geçen kemha kelimesi, düz veya desenli dokudan eski bir ipek kumaş çeşididir. Osmanlı ipek dokumaları arasında en gösterişli ve top kumaşlardandır. Saray ve halk tarafından oldukça beğenilen, kaftan yapımında ve döşemede çok sık kullanılan bir kumaş türüdür. Şimdi kelimemizin geçtiği türküyü Saadet Yılmaz Bircan'dan dinliyoruz.

0: Sizden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programı ile...
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Türkiye genelinde bahar ayına rağmen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Şanlıurfa ile Gaziantep'te süper hücre adı verilen fırtına ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınları yaşandı, hortum meydana geldi. Ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. İki kentte meydana gelen olaylarda bir kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikle gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Almina Ağaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladıkları başsağlığı mesajlarında Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de paylaşımlarında Almina'nın ailesine sabır dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site

aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Özgürlük Projesi adıyla başlayacak süreçte Hürmüz'de mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin çıkışına yardım edeceklerini söyledi. İran'dansa Trump'ın duyurduğu Özgürlük Projesi'ne tepki geldi. Açıklamada Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur denildi. Hürmüz krizi küresel ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. Amerikan havayolu şirketi Spirit Airlines artan yakıt fiyatlarının ardından iflas etti. Şirket İran savaşı kaynaklı krizin havacılık sektöründeki ilk büyük kaybı oldu. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca 2 gün daha uzattı. İşkence gören aktivistler açlık grevine girdi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. İsrail'in son saldırılarında 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail unsurları El Halil kentinin eski şehir bölgesine de baskın düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı. Birden fazla saldırganın bölgede eğlenmek için bir araya gelen kalabalığa ateş açtığı belirtildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Benim Türküm.
1: Adım Ahmet Sarıkavak. Kütahya Dumlupınar'dan İnegöl'e doğru istikametteyim. Hastane önünde incir ağacı müziğini istiyorum.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Şef Nida Tüfekçi'nin yönettiği Yurttan Sesler programını sizlere sunacağız. Programın kaydı 1982 yılında Tonmeister Yavuz Özüstün tarafından alınmış. Programı değerli Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinliyoruz.
1: Bugünkü programımıza 40'lar eli dolaylarından bir türküyle başlayacağız. Türkümüz Aşık Ali Tamburacı'dan alınmıştır. Sözleri şöyle: kalk gidelim yar seninle nemseye, sarı kakül yar döküvermiş enseye, sen benimsin vermem seni kimseye. Ve devamı.

Şimdi de Orta Anadolu'dan bir türkü. Mavilim mavişelim, tenhada buluşalım. Bu türkümüzü de sanatçı arkadaşımız Soner Özbilen sizlere sunacak.

Kadem bastı gönül tahtı, A Sultanım safa geldin. Dili pür rengi tabu, derde dermanım safa geldin. Raci Alkır'dan alınan Erzurum dolaylarının bu divanını korodan dinleyeceksiniz.

Değerli dinleyiciler, şimdi de mikrofonda sazı ve sesiyle Ahmet Gazi Ayhan bize bir bozlak okuyacak. Her ne zaman görsem seni Everek Dağı, yüreğimde bir incecik sızı var. Ah ile geçirdim ömrümün çağı, eteğinde bir yavrunun izi var. Yosunlardan ayakları kaydı mı, yavru şahin gibi boyun eğdi mi, sarı saçı mor meşeye değdi mi, iskarpinde bir incecik tozu var. Ahmet Gazi Ayhan'ı dinliyoruz.

Alıverin barudumu saçmama. 3 gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama. Muğla dolaylarının bu zeybek havasını korodan dinleyeceksiniz.

Değerli dinleyiciler, Tokat olaylarında çok sevilen ve hemen hemen herkesin bildiği, çalıp söylediği çok eski bir türkü var. Bu türkümüzün adı Kıymet. Bir yerde Kıymet'in türküsü de diyebiliriz. Yine o civarda çeşitli versiyonlarına rastladığımız türkümüzün Reşadiye'den derlenmiş şeklini şimdi Arif Meşhur sizlere sunacak. Parça Arslan Kurt'tan alınmış. Ala çorap örmedim, ayağıma giymedim, çok güzeller sevdim ama kıymet gibi görmedim ve bağlandım.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Beyhan Karslı ve Celal Bakar'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak.

olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık İlyas Güldibi'nden derlediği bir Sivas türküsü. Daha sonra Yavuz Toptanalan ve Süleyman Yıldız'ın derlediği bir türküyle Erzincan'a gidiyoruz. Beyhan Kars'ı söylüyor.

Sırada Bedirhan Kırmızı'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Şanlıurfa türküsü ve daha sonra yine Şanlıurfa yöresine ait Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği bir ezgi dinliyoruz. Sanatçımız Celal Bakar seslendiriyor.

Şimdi de Enver Demirbağ'dan alınan ve Mehmet Özbek'in derlediği bir Elazığ türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Tokat yöresine ait Aşık Veli Aydın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü alıyor sırayı. Beyhan Kars'ı seslendiriyor.

Son olarak Ali İhsan Erdoğan'dan alınan Çorum yöresine ait bir türküyle sanatçımız Celal Bakar'ı dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da %32,37 oldu. Açıklanan rakamlarda Orta Doğu'daki savaşla birlikte artan küresel enerji fiyatlarının etkisi görüldü. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

Aktifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini aşırı taleplerle müzakere sürecini kilitlemekle suçladı. Diplomasinin yavaş ilerlemesinden Washington sorumlu dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan güvenlik geçiş için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Almanya ile Amerika arasında gerginlik sürüyor. İran savaşı nedeniyle başlayan tartışma Amerika'nın Almanya'dan asker çekme kararı almasına kadar ilerledi. Almanya Başbakanı Merz bunun yeni bir gelişme olmadığını, abartıldığını savundu. Avrupa Birliği'nden ise zamanlamanın sürpriz olduğu açıklaması geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir surette izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya üreticisi bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir dedi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyedeki ilk ziyaret olacak. Teknik sorun nedeniyle uçağa dün akşam acil inen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Sanchez'i taşıyan uçak teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan hareket etti. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a gitti. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasında 9. haftaya girildi. 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 31. oturumu başladı. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını veriyor. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası 26. oturumla sürüyor. Dün oturumda avukatların savunma ve talepleri alındı. Türkiye genelinde bahar ayına rağmen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Ankara'da gün boyu yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var. En yüksek hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. İstanbul ve İzmir'de de hafta başında yağış beklentisi var. Sıcaklığın İstanbul'da 15, İzmir'de 17 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Haberliği sunduk.

Efendim 4 Mayıs Pazartesi yepyeni bir haftaya birlikte başlamanın keyfiyle günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Bizler Yılmaz İpek Stüdyosu.

0: yerlerimizi aldık. TRT Türkü frekansında bizlerle olan siz türkü dostlarımıza da programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugünkü ekip arkadaşlarımı takdim etmek isterim sizlere. Program yapımcımız sevgili Esra Eren, sesimizi sizlere ulaştıran ton meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kabak kemanesiyle Cafer Nazlı Baş, bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Murat Kas bizlerle bugün stüdyomuzda. Ve malumunuz, az önce dinlediğimiz bu güzel türküden de anlayabildiğiniz üzere İzmir Radyosu'nun usta seslerinden Hakan Ünal'la keyifli bir yolculuğa çıkacağız bugün. Merhaba, hoş geldin sevgili
1: Merhaba
0: Hakan.
1: Merhaba Leyla Hanım, siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir türküyle açtık.
1: Evet, Sivas'tan çok güzel bir eser.
0: Nuri Üstünses'ten alınan "Beni görüp yüzün öte dön" derme dedik.
1: Evet, evet.
0: Bir güzel türkü daha isteyeceğiz elbette
1: tabii
0: sizlerden.
1: Tabii ki yine çok üstad aşıklarımızdan, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan İhsan Öztürk hocamın derlediği güzel bir şarkışla türküsü var.
0: Sivas'tan ayrılmayacağız.
1: Evet, aynı zamanda zaten türkü bildiğimiz bir hakikat yolculuğunu anlatıyor. Dünyada tükenmez Murat varmış diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

Efendim, Sivas ellerinden yükselen Aşık Veysel'in o derin hikmetini taşıyan çok güzel bir eserle gönül kapılarımız aralandı. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz efendim. Şimdi solistimizi biraz dinlendirmek istiyoruz değerli türkü dostlarımız ve arşivimizde yer alan bir türküsüne kulak vermek istiyoruz sevgili Hakan Ünal'ın. Meteristeyim, ineydim, güllüm güle gideydim. Eğer güllüm ağlarsa gözyaşını sileydim diyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzda canlı olarak türkülerimizi çalıp söylemeye devam ediyoruz. Bugün türkülerimizi sevgili solistimiz Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Türkülerimiz bazen bir dert ortağı, bazen sistem dolu bir veda. Şimdi de sırada tanıdık sabah ayazını, bitmek bilmeyen uzun geceleri anlatan Anadolu'nun samimi deyişlerinden biri olacak, değil mi Hakan?
2: Keskine doğru uzanıyoruz. Hacı Taşan Üstad'ın, ben de onun hayranıyım gerçekten. Bazen böyle

0: akşam ses soluk kesildiği zaman
1: Hı.
0: açıp dinlerim yani gerçekten çok seviyorum. Çok işliyor bana.
1: Evet.
0: Sürüler içinde sürmeli koyun şafaklar atıyor. Serhoşum gel uyu.
1: Dinliyoruz. Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Gerçekten şahane bir performanstı. Özellikle de Cafer Nazlıbaş'a bir ayrı teşekkür
1: evet,
0: buradan.
1: Ne geldiyse onun yüzünden oldu zaten. Dolaşınca.
0: Kabak kemalesiyle.
1: Evet. Maşallah. Yani gerçekten çok gençlerimizin içerisinde bu jenerasyonda övgüyle bahsettiğimiz, sevdiğimiz, aynı zamanda onu da taşıyabilen bir dostumuz.
0: İsim, evet.
1: Teşekkür ediyoruz
0: ona. Cafer Nazlıbaş'a başta teşekkür edelim. Murat Tezcan, Ün Tayfun Şakalakoğlu ve
1: evet.
0: Murat Kaz. Bu güzel eşlikleri için gerçekten...

0: Övgüyü, alkışları hak ediyorlar ve elbette senin bu güzel sesinden bu şahane türküyü paylaşmış olduk sevgili türkü severlerle. Şimdi yine güzel bir türkü var akışta. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu, giyinmiş kuşanmış hasları nasıl diyeceğiz?
1: Evet, güzel bir Hacı Bektaş
0: Kısı.
1: türküsü. Gürbüz Sapmaz ağabeyimle de ben Ankara Radyosu'nda uzun yıllar çalıştım.
0: Hı.
1: Kendine has İç Anadolu'da bir üslubu olan bir ağabeyimizdi. Çok güzel bağlama ve çok güzel kaşık çalardı.
0: Hı.
1: Dinliyor ise şayet
0: Selam olsun.
1: ellerinden öpüyorum. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
0: Bizler de. Buyurunuz efendim.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık efendim. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Yurdun dört bir yanını türkülerimizle geziyoruz. Şimdi solistimiz Hakan Ünal'ın sesinden bir Urfa türküsü dinleyeceğiz. Bir kayıt türkü olacak bu yine. Sizler bu güzel türküyü dinlerken sazlar akortlarını yapacak ve solistimiz de bir miktar nefes alacak. Evleri yol üstüdür diyoruz şimdi de.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, İzmir Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanan Türkülerle Gün Ortası programı, haftanın ilk programı keyifle ilerliyor. Solistimiz Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Efendim, kendisini yakından tanıyan türkü severlerin de malum olduğu üzere Hakan Ünal denilince akla ilk gelen yörelerden biri de Kerkük'tür, değil mi?
2: Evet, Türkmeneli.
1: Evet.
2: Buradan da selam olsun Türkmeneli'ye. Çok güzel ezgileri, özellikle edebiyatları çok kuvvetli.
1: Evet.
2: Tabii biraz değil, Urfa'yla, Harput'la, Diyarbakır'la da çok eşteş.
1: Komşu, evet.
2: Çok güzel eserleri var. Abdurrahman Kızılay'dan bir türkü var sırada. Yeri yeri küsmüşem senden. Yine ruhu şad olsun Abdurrahman Kızılay üstadımızın. Ondan da alınan bir muhalif hoyrat başına ekleyelim ve yolculuğumuzu devam ettirelim.
1: Tabii ki, buyurun, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık diyoruz. Türkümüzün başında sevgili Murat Tezcan Ün açış yaptı. Bağlamasıyla ona da ayrı bir teşekkür. Saatlerde 12.55'i gösterdi bile. Keyifle akıp geçti bir saat birbirinden güzel türkülerle sevgili Hakan Ünal'ın sesiyle. Zannediyorum bir türkülük vaktimiz kaldı değil mi
1: Evet.
0: sevgili Hakan?
1: Bir türkülük vaktimiz
0: O
1: kaldı
0: zaman
1: bugünlük.
0: sen akıştan hangi türküyü seçeceğine karar verirken ben de vedamızı edeyim. Efendim bugün de sevgili Murat Tezcan Ün bağlamasıyla, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, ritimde Murat Kas ve bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu, solistimiz Hakan Ünal'a eşlik etti. Yapımcımız Esra Eren, ton masterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli sizlere türkülerle dolu güzel bir gün dilerken hangi türküyü dinleyerek veda ediyoruz?
1: Diyarbakır Ozan Alım Celal Güzel Sesten Üstat'tan alınan güzel bir türkü Sarı Sözen hocamızın derleyip notaya aldığı Karanfil Eker Misin diyelim.
0: Buyurunuz dinliyorum.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Sevgili türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 4 Mayıs, pazartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palan Döken Dağ eteklerinden, TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağından selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. İlk türkümüzü Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Adana Köprübaşı.

Arşiv kayıtlarımızda Bircan Pullukçuoğlu'nun kadife sesini dinliyoruz. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.18'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimiz Hayal Has'ın seslendireceği bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Yüce Dağ başında yanar bir ışık diyor sanatçı.

Saatimiz 13.41'i gösteriyor ve birlikteliğimiz Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Kubilay Dökmetaş'ı dinliyoruz. Şu benim divane gönlüm.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Cihat Kalpar, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü arşiv kayıtlarımızda Kıvırcık Ali seslendiriyor. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da %32,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati, Türkiye'den Ermenistan'a son 18 yılın ardından bu seviyede yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan üreticiler de olumsuz etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuzluk yaşanan bölgeler için devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ay içinde Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Okulların daha yakından tanınmasının hedeflendiğini kaydetti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi, söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını açıkladı. Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Vali Gül, belediyelere çağrıda bulundu, ihmal ve gecikmeye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan

7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası 27. oturumla sürüyor. Bugünkü oturumda sanık avukatların beyanlarının alınmasına devam edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında yargılama sürüyor. 3'ü tutuklu 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 212 kişi yakalandı. Teknik sorun nedeniyle uçağa dün akşam acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Sanchez'i taşıyan uçak, teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan hareket etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini aşırı taleplerle müzakere sürecini kilitlemekle suçladı. Diplomasinin yavaş ilerlemesinden Washington sorumlu dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiyi hedef alan İsrail ordusu, Yavun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki iki aktivisti alıkoyuyor. Hukuka aykırı biçimde gözaltı sürelerini 2 gün uzattığı aktivistlerin açlık grevi sürüyor. Yunanistan kıyılarında bekleyen tekneler hava şartları düzelince yola çıkacak. Son jeopolitik gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği odağını önemli ölçüde enerji sorununa çevirdi. Ancak ülkeler nükleer enerji konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Konuya ilişkin bir itiraf Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Von der Leyen, Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

bize aittir ve bize anlatır türküler. Bu kadim coğrafyanın türküleri duygularımızın en iyi ifade biçimlerinden biridir. Dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabildiğimiz, paylaşabileceğimiz en değerli dosttur türküler. Türkülerle sevinir, türkülerle hüzünleniriz her daim. Türkülere ömür verenleri gördükçe imrenir, dinledikçe o mükemmel sözlerin ne kadar azını bildiğimizi fark eder, şaşardırırız. Acı bakışların, sevinçlerin ve özlemlerin tınısını her daim türkülerde buluruz. Neşet Ertaş'ta garipliği, en büyük gönül dağını. Arif Sağ'da bitmek tükenmek bilmeyen hasreti, en sağlam dostluğu. Musa Eroğlu'nda kıvrılıp da bitmeyen yolları, geçit vermeyen başı dumanlı dağları, sarı ve sıcak harmanları. Aşık Veysel'de kadim Anadolu'nun tertemiz güzelliğini, köyümüzün mis gibi kokusunu burnumuzun direğinde hisseder ve en büyük sevdalara tanık oluruz en unutulmaz türküler eşliğinde. Biz de türkülerin bize yaşattığı bu güzel duygularla tüm türkü dostlarına kadim kent Diyarbakır'dan saygı ve selamlarımızı gönderiyor, Türkü Diyarı program ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Semih Suat Sarı ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda ilk olarak sizleri Sivas'a götürüyoruz. Aşık Ali Sultan'dan alınan türkü ile Zara radyolarınızda. Bin cefalar etsen almam üstümü, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum.

İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüze dağlar sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Aşık Mahsuni Şerif'in bu türküsünü her dinlediğimizde kendimize ait bir şeyler buluruz. Sözleri yüreğimizin en derinine düşer, elimizde olmadan hüzünlenir, içimize döneriz. Bazen hislerimize tercüman olur bu güzel yapıt, bazen coşturur, kabartır yüreğimizi. Büyük Usta Aşık Mahsuni Şerif arşivimizdeki kayıtlı sesiyle radyolarınızda.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de sizleri çok beğenilen bir türküyle Sabahat Akkiraz'la buluşturmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ses verin sesime dağlar, benim kuzum orada mıdır? Hiç haber alamadım, yoksa başı darda mıdır? Dağlar, dağlar, uzun dağlar, yüreğinde tozun dağlar, kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar? Anne demektir, baba demektir, anne babalar için evlat demektir bu acıklı türkü. Sözleri ve müziği zaten yeterliyken üzerine bir de Sabahat Akkiraz'ın o tarif edilmez sesi eklenince evlatlarına hasret kalan tüm anne ve babalar biraz daha hüzünlenir adeta. Sözü ve müziği Mehmet Koç'a ait türküde Sabahat Akkiraz radyolarınızda.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Sabahat Akkiraz'dan dinledik Ses Verin Sesime Dağlar. Şimdi de sizleri Selahattin Mazlumoğlu'ndan alınan Diyarbakır türküsünde Diyarbakırlı sanatçımız Bedri Ayseli ile buluşturuyoruz. Bir ceket isterim beli dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola. Kadir Mevlam senden bir yar isterim, o yar bana ölene dek yar ola.

Mardin kapısından atlayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. O yâre mektup yazdım, yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım. El alem al giymiş, ben karalıyım. Türkü Diyarı programımızda şimdi de Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan hareketli bir Diyarbakır türküsüyle Ezgi Mert sizlerle.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçurmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Türkülü gezintimizi şimdi de Kayseri ilimize uğrayarak sürdürüyoruz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan hareketli türküyle Mehmet Demirtaş beraberliğimize katılıyor. Salında gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Altın kızmam mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Abdurrahman Kızılay'dan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük türküsünü Anadolu ezgilerine güzel sesiyle bambaşka duygular veren sanatçımız Aysun Gültekin seslendirecek.

Boşuna müzik ruhun gıdasıdır dememişler eskiler. Birçok kişinin gönül dünyası müzikle, özellikle türküyle beslenir. Müzik gönüllerde bazen bahar rüzgarları estirir, bazen de sonbaharı yaşatır. Bir ezgi hangi dilde seslenirse seslensin, her duyan az çok anlar onu aslında. Bu yüzdendir ki müziğin dili dünyanın bütün dillerinden daha yaygındır denir. Müzik, gönül dünyasının kapılarını sonuna kadar açar herkese ve onun sayesinde farklı gönüllerde yer edinir. Biz de sizin için seçtiğimiz birbirinden seçkin türkülerle gönül dünyanızın kapısını sonsuza dek açmak niyetindeyiz. Şimdi böylesine güzel duyguları bizlere sevgi ateş yaşatacak Hüsamettin Subaşı'nın derlediği bir türkü demetini siz değerli TRT Türkü dinleyicileri için seslendirecek.

Zilli de maşa darbuka, ne davul ister ne zurna. Haydi yarim çalsana, oynasana sen bana. Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği Rumeli türküsünü Yasemin Göksu seslendiriyor.

Kış hışı hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma. Muzaffer Sarı Sözen'in Nazmi Körükçü'den derlediği Gaziantep yöresine ait bu türküyle Nevzat Karakış sizlerle.

Sevgili dinleyenler, TRT Kat Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Güzel bir türküyle sizlere veda edeceğiz ama öncesinde Soner Emre hazırlamıştı birlikteliğimizi. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı'ydı. Ve sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Güzel bir Diyarbakır türküsüyle sizlere hoşça kalın diyeceğiz. Erkekler Topluluğu Korosu'ndan dinletiyoruz. Yarimin damından hoplayamadım. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Ordu Fatsa'dan bir türkü dinleyeceğiz. Dursun Karaduman'dan derlenen türküyü Hediye Hüseyin seslendiriyor. Bahçelerde mor meni, veremettin sen beni, nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni.

Bayburt yöresindeyiz. Zakir Peksert'ten derlenen türküyü Recep Kırıcı'dan dinleyeceğiz. Al çuha mavi çuha, çuha kenara yuha. Dün gece neredeydin? Az kaldı canım çıka.

koydurayım, Maryah'a koydurayım. Avcuk havayı durayım, Maryah'a koydurayım. O yar benim olmazsa ben kendimi vurayım.

Bir Karadeniz türküsü dinledik Tulum eşliğinde. Şimdi de Kütahya yöresine uzanıyoruz. Yücel Paşmakçı'dan derlenen türküyü Özay Gönlüm'ün sesinden dinleyeceğiz. Gidin bulutlar gidin, yârime selam edin, yârim uykudaysa değmeyin insaf edin.

Remzi Bekar'dan Sözsüz Tulum Havası dinledik. Cilveloy Nanay'da. Şimdi de Rize Hemşin'deyiz. Reşat Karaoğlu seslendirecek. Bilettim orağımı, ettim kestane moli.

Nevşehir Hacı Bektaş'tayız. Fahri Yalçın'dan derlenen türküyü Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

Birol Topaloğlu'ndan dinledik Narino. Saatlerimiz 15.32 sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez Nigar Fettahoğlu'ndan derlenen türküyü Volkan Konak ve Pınar Sağ'dan dinleyeceğiz. Ah Buğdayım.

Nurten İnnap'tan derlenen Uşak yöresine ait türküyü Osman Kalay okuyor. Ay buluttu bulutta, mendilim kaldı dutta, geleceksen gel gayrı, daha gönlüm umutta.

Yozgat yöresindeyiz. İbrahim Bakır'dan derlenen türküyle Aysun Gültekin radyolarımızda. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu?

Da yok mu yarımı bulan, alacaksan al beni da sonra olursun pişman. Alacaksan al beni da sonra olursun pişman. Taktım mavi zerumi da geldim senin peşine. Taktım mavi zerumi da geldim senin peşine. Dört arma fişek yaktım da ki senin ateşine. Dört arma fişek.

Büyük liman içine de pazar kurulur pazar. Büyük liman içine de pazar kurulur pazar. Eli kalem tutanlar da dostuna mektup yazar. Eli kalem tutanlar da yarına mektup yazar. Büyük limanda pazarda pazarın tellali var. Büyük limanda pazarda pazarın tellali var.

Trabzon Vakfı Kebir türküsünü Hasan Sözeri'nin sesinden dinledik. Yol gider mi gider mi bizim büyük limana. Ankara'ya uzanıyoruz şimdi de. Zeynep Cihan Üçer seslendiriyor. Suya gider allı gelin has gelin. Topukların nokta nokta bas gelin. Bu güzellik sade sana has gelin. Bilmiyon mu benim sana yandığım, ellerin köyünde garip kaldığım.

Ordu yöresindeyiz. Lütfullah Topçuoğlu'ndan derlenen türküyü Ümit Tokcan seslendiriyor. Yeni yolun bükmelerin dolaşamıyorum, söz verdiğin yerlere ulaşamıyorum.

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son türkümüzü İbrahim Can'dan dinleyeceğiz Eminem. Evet, hırçın dalgaların sesi, yaylaların serin rüzgarı ve türkülerin içten ezgileri gönlünüzde yer bulsun istedik bugün. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve yeni programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda %32,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yılın ardından bu seviyede yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer'ın da yer aldığı 40'tan fazla ülkenin lideri katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin yanı sıra turizm, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi konular ele alındı. Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakereleri, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail saldırganlığı gündemdeydi. Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik işbirliği güçleniyor. Ülkeler arası ikinci dönem JETCO toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. İki ülke arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Bolat, Litvanya ile ticaret hacmini kısa sürede 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan üreticiler de olumsuz etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuzluk yaşanan bölgeler için devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır dedi. Demiryolu sektöründe çevreci dönüşüm hızlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, üretim süreçlerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stratejik vagonlar başta olmak üzere yük vagonları güneş enerjisi kullanılarak üretilecek dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ay içinde Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Okulların daha yakından tanınmasının hedeflendiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk

Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Belediyede çalışırken işten çıkarılan şüpheli Ceren Y., eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla hem başkanın şahsi hem de Yalım Tekstil'le Yalım Petrol şirketlerinin fatura ödemelerini yaptığını iddia etti. Şüpheli, ilk operasyonun ardından Özkan Yalım'ın kızı tarafından arandığını ve telefonuyla sim kartını kırıp atmasının istendiğini iddia etti. FETÖ ile mücadele aralıksız sürüyor. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Art arda yapılan tehdit açıklamalarının ardından İran basını JASK yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini aşırı taleplerle müzakere sürecini kilitlemekle suçladı. Diplomasinin yavaş ilerlemesinden Washington sorumlu dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. İşgal altındaki Filistin topraklarında soykırımcı İsrail güçlerinin saldırı ve baskıları devam ediyor. İsrailli işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir kadını aracıyla ezmeye çalıştı. Bölgede ev yıkımları ve baskınlar da devam etti. Gazze Şeridi de ateşkese rağmen yine katliamcı İsrail'in hedefi oldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Güneş yavaşça eğilirken Akdeniz'in insanı sazını eline alır. Söylenecek çok şey vardır ama kelimeler yetmez. Türkü başlar. İşte şimdi o türkülerle buluşma vakti. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Saat 17'ye değin sürecek yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Erol Köker seslendiriyor. Devrent Deresi'ne duman bürüdü, yedi deve ile Musam yürüdü.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Dilek Karadağ seslendirecek. Denizli yöresinden ailemi mor kınalar yaktılar.

Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Emine Akmeş'e seslendiriyor. Denizin dibinde Hacem, Demirden Evler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Meliha Güneş seslendiriyor, açma zülüflerin yerlere karşı.

Sevgili dinleyiciler, Ahmet Günday'ın Murtaza Erdihan'dan derlediği Aydın yöresine ait türküde Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Aydın içinde kapalı çarşı.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Sevinç Akkaya seslendirecek. Sivas yöresinden Zeynep bu güzellik var mı soyunda?

Sevgili dinleyiciler, bugünkü son türkümüz Afyon yöresinden Okan Murat Öztürk ve İsmail Hakkı Demircioğlu beraber seslendiriyor. Cevizin yaprağı dal arasında.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Sıdıka Şerbetçi'ye ait olan bir Hatay türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Altın tasta gül kuruttum.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Kahramanmaraş türküsü var. Müslüm Aydoğdu'ya ait türküyü Nazmiye Coşkun Özgül derledi. Gülkan Özpeker söylüyor. Bin derdim vardı, bin daha oldu.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan bir Gaziantep türküsüyle devam ediyor. Halit Arapoğlu'na ait türkümüz. Halit Arapoğlu kendi sesiyle söylüyor. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geçiyor.

0: TRT Türkü.
1: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: TRT Türkü.
1: Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının daha bugün için sonuna geldik. Programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Sizlere bir Kilis türküsüyle veda ediyoruz değerli dinleyenler. Nevin Akol'a ait olan bu güzel türküyü Gülten Çadırcı sizler için yorumluyor. Zeytin Yaprağı Yeşil.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es-Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşme öncesi Bakan Fidan, Ankara'da Kuveytli mevkidaşı Cerrah El Ahmet Es-Sabah'ı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri, İran müzakereleri, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail saldırganlığı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun rallisi olarak gösterilen İpek Yolu rallisi katılımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uğurladı. 19 bin kilometre sürecek yolculukta ralliciler birçok ülkeyi geçerek Nepal'e ulaşmayı hedefliyor. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde liderler güvenlik, ekonomi ve diyaloğu ele aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da önemli temaslarda bulunduğu birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için Türkiye ile Ermenistan arasında mutabakat imzalandı. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Aylık bazda %4,18 olan oran yıllık bazda %32,37 düzeyinde gerçekleşti. Ekonomi yönetiminden de değerlendirme gecikmedi. Nisan ayı enflasyon rakamlarında jeopolitik gerilimlerin etkisinin hissedildiği belirtildi. Dezenflasyon için gerekli tüm adımların atıldığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. FETÖ ile mücadele aralıksız sürüyor. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Mersin'den yürek burkan bir haber var sırada. Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise hastanede tedavi altına alındı. Ekipler ailenin bulunduğu evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Karaman'da yaşayan Tülü ailesinin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te konuştu. Türk dünyasının ortak geleceğine vurgu yaptı. Destici, ayrı bayraklar altında olsak da dilde ve fikirde birlik başladı dedi. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Arda arda yapılan tehdit açıklamalarının ardından İran basını JASK yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. CENTCOM, Amerikan bayraklı iki ticaret gemisinin de Hürmüz'den sorunsuz şekilde geçtiğini iddia etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. İşgal altındaki Filistin topraklarında soykırımcı İsrail güçlerinin saldırı ve baskıları devam ediyor. İsrailli işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir kadını aracıyla ezmeye çalıştı. Bölgede ev yıkımları ve baskınlar da devam etti. Gazze şeridi de ateşkese rağmen yine katliamcı İsrail'in hedefi oldu. Soykırımcı İsrail uluslararası sularda saldırdığı küresel somut filosundaki iki aktivisti alıkoyuyor. Üstelik bu aktivistlerin gözaltı süreleri hukuka aykırı biçimde iki gün daha uzatıldı. Aktivistler de açlık grevinde İtalya aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yunanistan kıyılarında bekleyen tekneler hava şartları düzelince rotalarını yeniden Gazze'ye çevirecek. Haberleri sunduk.

Avrupa'nın sıcak yaz gecelerinde damlarda kurulan tahtların serinliğine saklanan hüzünlü bir öykü var bugün programımızda. Hayatları değir mi? Yani Aman Eşref türküsünün hikayesini anlatacağız sizlere. 1920'li yılların Urfa'sında şehrin köklü ailelerinden Sakıpzadelerin 3 kızından en küçüğü olan Eşref, ablalarından farklı olarak gözü pekliği ve cesaretiyle tanınır. Kendisine karşılıksız sevda besleyen bir gencin baskıları genç kızı hayatından bezdirir. Eşref, maruz kaldığı bu rahatsızlıktan kurtulmak için kendi adaletini arayacağı zorlu bir yola girer. Bir gece vakti erkek elbiseleri giyerek kimliği

kendini gizler. Hayat adı verilen avlulardan geçip duvarlardan atlayarak kendisine huzur vermeyen gencin evine girer. Sessizce yaklaştığı tahta uyuyan genci bıçak darbeleriyle etkisiz hale getirerek gecenin karanlığında kaybolur. Genç adam son nefesinde failin ismini fısıldasa da bu iddia hiçbir zaman ispatlanamaz. Urfa halkı bu olayı unutmaz ve yaşananları notalara döker. Hayatları değil mi? Bu gelen yer değil mi?

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz size Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'ndan. Yeni haftanın ilk iş gününün akşamında yine sizi yalnız bırakmıyoruz. Günün yorgunluğunu türkülerle hafifleteceğiz, takribi 2 saat boyunca önümüzdeki. İrem Çetinkol hazırladı programı. Erdem Aktari teknik öğretmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Nesrin Ayçınar seslendirecek. Yöremiz Ankara. Mehmet Hulyesi Koçer'den alınmış türkümüz. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi.

Türkü Akşamı Aksaray Ortaköy'den alınan türküyle devam ediyor. Emel Demir Yürek kaynaklık ederken Belkıs Akkale derlemiş türkümüzü. Mustafa Acar seslendirecek. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

Cengiz Özkan seslendirecek Eskişehir'den alınan türkü. Ahmet Yamacı satılmış kılıçtan derlemiş. Halkalı şeker, şan fıstık, arpalar kara kılçık. Eğer beni seversen al bohçanı yola çık.

Türkü akşamında yöremiz Çorum Alaca, Kuyumcu Saray köyünden alınmış türkü. Nazlı Öksüz seslendirecek. İğdenin dalları yerdedir yerde, kız siyah kakülün yüzüne perde.

Gülşen Kutlu seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Mehmetcan Pelikoğlu ile devam ediyoruz. Yöremiz Eskişehir. Sultan Seccadesi'nde yaymış köşeye bir çift selam olsun Nazlı Ayşe'ye.

Yöremiz türkü akşamında Gümüşhane Zara seslendirecek Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü. Atımı bağladım ben bir kotana, canım kurban olsun kotan tutana.

Mustafa Özcan seslendirdi dinlediğimiz türkü. Meliha Güneş'le Çukurova'ya gidiyoruz. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Ben bu derde nereden düştüm?

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nda bu kez yöremiz Burdur. Ali Çakar seslendirecek yöreden alınan türküyü. Koca Çam'ın gürlemesi dal ilen, Koç Yiğit'in eğlencesi yar ilen.

Yöremiz bu kez Erzincan Kemaliye, Zeki Oğuz ve Refik Aktan'dan Muzaffer Sarı Sözen almış türküyü. Sabahat Aslan seslendirecek, gurbete gidişimdir, gonca gül derişimdir. Eyle eyle öpeyim, belki son görüşümdür.

Gürkan Özpeker Şanlıurfa yöresinden seslendirecek türkü Bakır Yurtsever'den alınmış türkümüz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine takıldı düştü gönlüm.

Türkü akşamı Musa Eroğlu'nun kaynaklık ettiği türkülerden biriyle devam edecek. Yöremiz Mersin Mutu Yıldız Şam seslendirecek. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermiş senin gibi sunaya.

Tekirdağ Şarköy türküsü var sırada size ikram edeceğimiz. Yücel Paşmakçı Mustafa Karayer'den almış. Bağa girdim bağa budanmış, bağa bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış? Sıtkı Akın söylüyor.

Neşe Dilekçioğlu ile devam ediyoruz. Niğde yöresinden alınan türküyü söylüyor sanatçı. Nurettin Çamlı'dan Nurettin Bayhan'dan almış. Bastım asmanın dalına dal kırılıverdi.

Emine Koç'la devam ediyoruz. Yöremiz Çankırı, Zeki Babadağ kaynaklık etmiş türkümüzü. Kahve Yemen'den gelir, bülbül çimenden gelir, ak topuk beyaz gerdan her gün hamamdan gelir.

Şahin Gültekin'le Edirne Keşen'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Süzen Emrullah Gürses'ten almış. Dut fidanı boyunca, dut yemedim doyunca, ağzım dilim kurusun, yar demedim doyunca.

Giresun'a gidiyoruz. Bicoğlu Osman'dan alınan türküyü yudum söyleyecek. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim.

Hüseyin Turan'la devam ediyoruz. Çölün ortasından gülleri alın, kurumuş toprakta durmasın boşa. Kötüler alemi almış gidiyor, İyiler kendini yormasın boşa.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: ...19.35'i göstermeye başladı saatimiz değerli dinleyiciler. Denizli Acıpayam'a gidiyoruz. Özel gönlüm Hasan Aydoğdu'dan almış türküyü. Yeşim Dağlı Şahin söyleyecek. Şu dağlar tepe tepe, kar yağar serpe serpe.

türküler ikram etmeye devam ediyoruz. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz türkü akşamında Kubat seslendirecek yöremiz Kırşehir. Neşet Ertaş kaynaklık etmiş. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi?

Emine Karakuşkaya ile devam ediyoruz. Yozgat Akdağ Madeninden alınmış türkü. Nida Tüfekçi Aysel Sezer'den derlemiş. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler.

19.48'i gösteriyor saatimiz değerli dinleyiciler. Mehmet Demirtaş'la devam edeceğiz. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek sanatçı Halime Kızçay aşağı gidiyor. Kaşı inen gözü gel gel ediyor.

Veda vakti geldi. Türkü akşamında değerli dinleyiciler, İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek Nuray Hafiftaş'ın seslendireceği Tekirdağ Şarköy türküsüyle veda ediyoruz size. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Yaşar Aydaş, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Aslen Trabzonlu olan Yaşar Aydaş, 1959 yılında Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Üstad aynı zamanda kavalda çalmaktaydı. 1979 yılından itibaren Koro Şefi olarak görevini sürdüren Yaşar Aydaş, denetim ve repertuar kurulu üyeliği, stajyer ses ve saz sanatçılarının eğitimi gibi pek çok görevde de bulundu. TRT repertuarına gerek derleyici, gerek notalarını yazarak birçok türkü ve oyun havası kazandırdı. Hocamız Yaşar Aydaş'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muğla yöresinden Zeybe'yi bağlama takımından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen, folklor araştırmacısı, yazarı, Yurttan Sesler Topluluğu'nun kurucusu ve eğitimcisidir. Aslen Sivaslı olan hocamız eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından müzik öğretmenliği görevinde bulundu. Yöresinde saçlıların Muzaffer olarak tanınan Muzaffer Sarı Sözen, kendisini tanıyanların anlatımıyla sakin görünüşlü, nazik, yavaş sesle konuşan saygılı, haksızlıklar karşısında kendisinden beklenmeyecek kadar sert tepki gösteren bir yapıya sahipti. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, yârim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Doğu Anadolu bölgesinden ağıta bağlı olarak yine hocamızın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas Şarkışta yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Keklik idim vurdular, ganadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen müzik öğretmenliği yaptığı 1930'lu yıllarda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kusi Tecer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştiren bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sayede onun hayatında halk kültürünün, özellikle de müzik folklorunun daha yakından tanınması, araştırılması ve derlenmesine dönük farklı bir dönem başladı. Özellikle Muzaffer Sarı Süzen'in Ahmet Kusi Tecer'le Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmaları ve bu derneğin çatısı altında Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeleri halk kültürüne önemli bir katkı olarak Türk folklor tarihine geçmişti. Çünkü Aşık Veysel gibi bir ozan bu vesileyle tanındı. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli. Muzaffer Sarı Süzen'in Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlediği Aydın yöresinden Abalı Zeybeğini Özgür Eren seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen ustamız Ahmet Kutsi Tecer ile birlikte düzenledikleri Halk Şairleri Bayramı münasebetiyle o yıllarda bir de broşür hazırladı. Sivas Halk Şairleri isimli bu broşürde Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdı. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septim ekin, giderdim elimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan folklor derleme çalışmalarını yürütecek ekibe Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Sivas'tan katıldı. Bu derleme gezisinde Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi Yönetken ve teknisyen Arif Etikan vardı. Muzaffer Sarı Sözen 1938 yılında da Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşiv Şefliğine tayin edildi. Bu okulda ölümüne kadar folklor dersleri verdi. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar bacım beni sayıklar, başıma toplanmış bağrı yanıklar. Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1937 yılında başlayan ve 1953 yılına kadar devam eden Üstad Muzaffer Sarı Sözen'in de katıldığı Ankara Devlet Konservatuarı derleme gezileri bu alanda düzenlenen en büyük ve önemli çalışmalardandı. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan bu derleme çalışmalarında on binlerce türkü ve oyun havası tele, muma ve taş plaklara kaydedilip daha sonra notaya alındı. Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1957 yılına kadar derleme çalışmalarını sürdürdü. Toplam 18 derleme gezisine katıldı. Hocamızın derlediği, notaya aldığı türküler ve oyun havaları bugün TRT repertuarının temelini ve önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla suları akarda, akar gelir çimenden, yer ganarsa yağmurdan, ben de ganarım senden. İbrahim Can'dan alınan Trabzon yöresinden yol havasına bağlı olarak yine İbrahim Can'ın Osman Yazıcı'dan derlediği Trabzon türküsüyle Özlem Üngör sizinle. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yarim adam aldatmasını.

Sevgili dinleyiciler, 1940'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda Türk Halk Müziği topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının katılımıyla faaliyet gösteriyordu. Dönemin Ankara Radyosu Müdürü Vedat Nedim Tör ve Müzik Yayınları Müdürü Mesut Cemil Bey'in önerisiyle Muzaffer Sarı Sözen hem topluluğu yönetmeye hem de halk müziği yayınlarını yürütmeye başladı. Özellikle Yurttan Sesler ve Bir Türkü Öğreniyoruz programları üstadın hazırladığı önemli Türk Halk Müziği yayınlarındandı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu daha sonraki yıllarda İzmir, İstanbul ve Erzurum radyolarında kurulan Yurttan Sesler toplulukları takip etti. Bu kadar Cevret mi Aziz Sultanım? Yar ne olur insafa gel bazı bazı. Halime rahmeyle ruhi revanım. Bende ne keremler kıl bazı bazı. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi hocamız Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'le ilgili şunları anlatmış. Halk oyunları konusunda da geniş bilgisi olan Muzaffer Sarı Sözen, 1949 yılında Venedik ve Diyariç Festivali'ne katılan ve birincilik ödülü alan Türk ekibinin başkanı olarak bu konuda da aktif bir rol oynamıştır. Bu konudaki çalışmalarını bir bankamızın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisindeki ekibe de seçilerek sürdürmüş, hizmetini orada devam ettirmiştir. Bu festivaller sonradan halk oyunlarımızın ilkokullara kadar girmesine zemin hazırlamıştır. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in kurucusu ve şefi olduğu Yurttan Sesler topluluğu birçok aşığı noktası olmuştur. Bunlardan biri de Ozan Mahmut Erdal'dır. Radyo sanatçısı olmak için yola düşen Mahmut Erdal şunları anlatmış. 1955 yılında Ankara'ya geldim. O yıllarda mecliste odacılık yapan Kirvem'in aracılığıyla Refik Koraltan'dan kartvizit aldım. Amacım Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşmaktı. Kartviziti aldığım günün ertesi günü radyo evinin kapısına dayandım. Sarı Sözen gelince odacı, "Bu aşık sizi bekliyor," dedi. Odasına çağırdı. Koraltan'dan aldığım kartviziti Sarı Sözen'e uzattım. Kartviziti okumadan yırttı attı ve "Çıkar bakalım sazını," dedi. Sıtkı Baba'dan "Ah Edip Ağlamak Bana Mı Düşmüş'ü" çaldım söyledim. Çok beğendi. "İşte tavsiye mektubu budur," dedi. O gece Yurttan Sesler'in programında beni de anons etti. Bir de "Benim için Ötün Turnaları" okudum. İlk radyo maceram böyle oldu. Sivas Divriği Çamşıhı Beldesi Şahin Köyü'nden Ozan Mahmut Erdal'ın deyişini Semra Algüloflu seslendiriyor. "Mah cemalin güneş midir ay mıdır? Yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma çakasım gelir."

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen Usta katıldığı derleme gezilerinde halk oyunlarını görüntüleyen bir fotoğraf albümü oluşturmuştur. Ayrıca bağlama, cura, mey, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, def, darbuka gibi birçok halk sazını toplayarak konservatuvar arşivinde bir koleksiyon oluşturan üstadın yayınlanmış kitapları da vardır. Bu anlamda Seçmeköy türküleri, yurttan sesler ve Türk halk musikisi usulleri Türk halk kültürüne kazandırdığı önemli çalışmalar. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım. Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane Kelkit türküsüyle Barış Akpınar sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1942 tarihli radyo dergisinde şöyle demiş. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayını ne sadece dinleyicilerine hoşça vakit geçirtmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildir. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum kalmamıştır ki yurttan seslerin sanatkar işçileri memlekete en modern tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkam yapmakla meşguldürler. Ömrünü Türk halk müziğine adayan Yurttan Sesler'in kurucusu, eğitimcisi, folklor araştırmacısı, yazarı hocamız Muzaffer Sarı Sözen'i adıyla andığımız stüdyoda saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kollarını zöhrecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın türküsüyle Yeşim Dağlı mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Erdal'dan derlediği Giresun Şebin Karahisar yöresinden Sedir Kenarı havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, ritim sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen ton maestro Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Volkan Kahraman, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşçakalın.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan türkülerin samimiyetine sığınıp gönül kapılarınızı çalmaya, hanenize konuk olmaya geldik. Hayatın koşturmacasına kısa bir ara verip sazın teline, sözün özüne sığındığımız bu saatlerde memleketin dört bir yanına selam edeceğiz. Evet, bugün Türkü Evi programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan'la birlikteyiz bir saat boyunca. Ve ben Sabahattin Gülümser. Bugün türküleri TRT İzmir Radyomuzun çok değerli Türk Halk Müziği ses sanatçısı Asil Han Doğan ile birlikte seslendireceğiz. Ve kendisi ilk olarak da bizi Adana'ya götürdü ve o güzel yörenin çok güzel bir türküsüyle başladık programımıza.
1: Evet.
0: Kalenin üstü direkt dedi sevgili Asil Han Doğan. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Sabahattin abi. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Evet, bir saat boyunca.
1: Evet, birlikteyiz.
0: Türkiye'nin konuğu.
1: Değerli dinleyicilerimizle.
0: İstersen senden bir türkü daha dinleyelim.
1: Tamam, olur.
0: Ondan sonra senin türkünden sonra da sohbet edelim.
1: Tamam, olur. O zaman Tunceli'ye gidelim.
0: Tamam.
1: Sabahattin abi. Ayrılık hasreti kâr etti cana diyelim.
0: Tamam.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler.
1: Abi sağ olasın.
0: Bu güzel değiş öncesi, bu Nesim İçimen'in değişinden önce sevgili Fedai Tekşahin'in yaptığı açış gerçekten çok
1: nefesine
0: güzel.
1: Nefesine, yüreğine sağlık Fedai.
0: Gönüllere dokundu. Sağ olasın. Aynı zamanda Asilciğim, Fedai abim benim dönem arkadaşım biliyorsun. Kaval çalmanın yanı sıra çok iyi bir bağlama icracısı.
1: Evet, biliyoruz. Ona.
0: Çok güzel türküler, güzel değişler, yorumlar. Aynı zamanda bu güzel programı Türkü Evi'nin daimi sunucusu ve çok da başarılı bir aslan sporcudur kendisi. Bugün sanki o güzel açışın altında da
1: sporun etkisi
0: var gibime geldi. Çünkü var şu aralar evet, tenise evet, yeni başladı daha. Sık tabii, sık
2: değil mi? Açıldı biraz değil mi?
0: Açılmış
2: sevgili
0: ve
2: devrem.
0: Samimi belli olarak söylüyorum. Belli olmaz mı? Müthiş. Ben biliyorum, ben de sporu çok severim. Senin kadar olmasa yani çok takip edemiyorum ama.
2: Seyrediyorsun sen genelde.
0: Aynen. Tenis dünyanın en zor sporlarından bir tanesi değil mi?
2: Sporun her türü güzel aslında.
0: Ama çok zor.
2: Rahatlatıyor. Tabii ciğerleri açıyor, damarları açıyor. Bunun da bugüne faydasını hakikaten ben de hissettim yani.
1: Peki, orada Fedai abinin bir futbol geçmişi de var. Onu da atlamayalım yani spor.
0: Var var. Ben mesela.
2: Asilhan da güzel sporcu.
1: Evet. Bizim bir ara Yurttan Sesler Gücü diye bir takımımız vardı. Fedai abi, ben, Cengiz abi.
2: Oo, Cengiz Özkan'ı
1: hatırlıyorsun. İşte
0: ben bıraktım. Ben artık yönetim tarafına geçtim işin. Kenar yönetim. Fedai artık işi iyice yükseltti. Tenis falan. Vallahi tebrikler Fedai'cim. Gönlüne sağlık.
1: Gönlüne sağlık abi.
0: Şimdi bu güzel artık.

0: Kaval eşine bir türkü de ben söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Vallahi senin desteğin çok önemli. Evet değerli dinleyenlerimiz, İrmiz Radyosu'ndan, Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyoruz. Türkü evinde türküleri söylemeye, evlerinize konuk olmaya. Güzel bir türkü dedim ya, paylaşacağım. Sözler Karacaoğlan. Türkü formunda bir beste bu. Kazım Birlik yapmış bu güzel türküyü. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı.

0: sağlık.
1: Sözlerle Ezgi'nin harika bir buluşmasıdır. Evet. Benim de çok severek dinlediğim, severek söylemeye çalıştığım Kazım Birlik türkülerinden. Asil'cim senin de böyle bestelerin olduğunu biliyorum, ara sıra paylaşıyorsun. Çok da
2: çok besteler
1: güzel
2: olmasa da böyle biraz yazmaya çalıştığım şeyler var diyelim Sabahattin abi. Bir, iki tane falan oldu şimdiye kadar. Bakalım, öyle ilham geldikçe yazmaya çalışıyorum, yani gayret ediyorum.
1: Hazır yaptın galiba değil mi? Sosyal medyada paylaşıyorsun sanki.
2: Evet, bir tanesini yaptım. Bir tane daha var, onu daha paylaşmadım. Böyle İç Anadolu.
1: Evet. Bir tanesini ben dinlemiştim Erzurum'da, canlı.
2: Evet, Erzurum'da orada okumuştum.
1: Çok güzel. Çok güzel. O zaman yine benle de olur, Fede Tekşahin kardeşimle de olur. Kimle olursak o bestelerden bir tanesini burada paylaşalım,
2: tamam.
1: Oğlum birlikte.
2: Tamam. O zaman hiç okunmamış olan son yaptığımı
1: hazırlayalım.
2: Biraz daha geliştireyim, öyle
1: tamam
2: yapalım.
1: Tamam. Ama mutlaka Feda abin olsun bak. Ha.
2: Tamam. Tamam. Olmadan olmaz zaten.
1: Olmaz. Şimdi Asil'cim ben bir türkü daha okuyayım dilersen, biraz hareket diyelim mi?
2: Evet.
1: Neşet Ertaş diyeceğiz kaynak kişi. Notaya da sevgili Emel Taşçıoğlu almış bu güzel türküyü. Kesik çayır biçilir mi diyeceğiz.

0: ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: Evet, Türkiye'yi kaldığı yerden devam ediyoruz sevgili Asilhan Doğan. Seninle birlikteyiz. Sen konservatuara kaç yılında girdin Asilhan?
4: Abi 2013 yılında girdim. Evet, 2013 olması gerekiyor, doğru.
3: Öyledir mutlaka. Ben 1984. Şöyle bir şey oluyor o zaman. Ben açtım herhalde. En sonunda okulda öğrenciyken TRT'ye girenlerden bir tanesi, evet. O da. Sen peki öğrenciyken TRT hayalin var mıydı?
4: Şöyle aslında küçük yaştan beri TRT hayalim vardı abi. Zaten halk müziğiyle ilgilenip bu bir insanın bu hayal olmaması biraz saçma olurdu. Yani ilk zamanlardan beri halk müziğine başladım. Yaklaşık ilkokul, aslında küçükten itibaren, evet söylüyorum ama yani böyle sahne olarak ilkokul 5-6 Ankara'da yapılan yarışmalara katılıyordum.
3: Öyle bir geçmiş var. Evet.
4: Öyle bir geçmiş. Sonra güzel sanatlar.
3: Güzel sanat.
4: Sonra konservatuar, sonra da zaten olmak istediğimiz ne güzel. Yerdeyiz.
3: Evet.
4: Çok şükür.
3: Daha yaşın çok genç. İnşallah çok güzel günler var önünde.
4: İnşallah.
3: Güzel türkülerle seni hep buluştururuz dinleyenlerimizle. Hangi türkü var sırada şimdi?
4: Şimdi Erzincan Tercan'a doğru gidiyoruz Sabahattin abi. Güzel bir değişimiz var. Şah'a doğru giden kervan, çok ağlattın güldür beni diyeceğiz.
3: Geliyoruz.

0: Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tabii gençliği Ankara'da geçen bir genç kardeşim olarak,
1: evet,
0: bu programda bir Neşet Ertaş türküsü okumadan olmazdı değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kesinlikle öyle abi. Zaten senin de geçmişin Ankara'da.
0: Aynen,
1: biliyorsun.
0: Öyle.
1: Hani oralarda doğup büyüyüp o kültürün, o toprakların müziğinden beslenmemek olmaz. O yüzden şimdi Kırşehir'e gidelim. Kaynak Neşet Ertaş ustamızdan alınan. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen.
0: Evet, zevkle dinleyelim.

0: Yani Kırşehir olunca bu da bir
1: Evet.
0: doğaçlama geldi
1: Evet,
0: aslında.
1: doğaçlama geldi. Güzel de oldu abi.
0: Yoktu repertuarda. Tabii çocukluğumuz Ankara'da geçtiği
1: Evet.
0: için ben Ankara'daki düğün, eski düğün
1: Hı.
0: geleneklerini de çok iyi bilirim. Mesela düğünler başlar da Asilhan Doğan, şu an piyasada dönen o Ankara havaları yoktu o zaman.
1: Evet.
0: Misket oynarlardı
1: Hı.
0: düğünlerde. Fiday da oynarlardı. Çiçek de oynarlardı. Yani o kültürleri görüp tabii o yapılan müziği aslında çok da eleştirmek de istemiyorum ama Ankara'nın, Orta Anadolu'nun, Kırşehir'in gerçek yüzü onlar değiller. Bunları
1: Bunun
0: buradan
1: altını
0: Türkiye'ye
1: çizelim diyorsun abi.
0: iletelim buradan dinleyenlerimize. Evet, şimdi bende galiba sıra. Bakalım ne varmış. Bodrum'a gideceğiz sevgili

Evet, bu güzel türküyle aslında buradan bir selam da sevgili Makbule Kaya üstadımıza gönderelim. Sağlıklı günler dileyelim kendisine. Çok da keyifli, çok da güzel okurdu bu türküyü. Evet, tempoyu düşürmeyelim isterseniz arkadaşlar. Burdur'dan harekete bir türkü okuyalım. Türkiye'yi dinleyenlerine. Tahtalıkta Galbur var.

0: Evet, Burdur Yeşilova'dan bir türküydü. Çok da keyifli bir türküydü. Osman Uysal'dan alınan bu güzel türküyü rahmetli andığımız hocamız Salih Turhan hocamız derlemiş. Kendisi hem kemane, kabak kemane sanatçısı ve yurttan sesler koro şefiydi. Rahmet diliyoruz kendisine. Ve şimdi sen bizi galiba...
1: Samsun'a götürüyorum ve yavaşlatıyorum evet. Aynı zamanda. Biraz
0: tamam.
1: Hareketlenmiştik ama bundan sonra yine hemen bu eserden sonra...
0: O zaman bir dinlenme molasını hak ettik diyorsun
1: evet,
0: sen
1: evet.
0: Evet.
1: Duygularımızı bir şöyle yavaşlatalım, sonra tekrar hızlanalım.
0: Hicaz yaparak değil mi?
1: Evet.
0: Hatta bak Halil, sevgili Ali Demirler de sanki biraz Hicaz dokundurdu gibi hemen havaya girdik sanki.
1: Evet.
0: Hadi bakalım üstad.

0: Çok güzel, çok teşekkürler. Sen çok güzel yorumladın.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Ali Demirler, iyi ki o güzel açıyı dinledik senden.
1: Yüreğine
0: ellerine
1: sağlık.
0: Asilhan Doğan onu söylemekte haklıydı. Duygulandık, gerçekten duygulandık. Ama finali öyle yapmayacağız değil mi? Hareketli bir türküyle bitirelim ve seninle bitirelim istiyorum ben.
1: Tamam, nasıl istersen.
0: İstersen şöyle yapalım. Kapatalım türkümüzü, anonsumuzu yapalım. Tamam. Evet, Türkiye Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Programımızı Seda Arslan Şavural hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'dı. Evet, bağlamasıyla biraz az önce çok güzel bir açı dinlediğimiz grup şefimiz Halil Demirler bugün eşlik ettiler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Nefessiz sazlarıyla Fedai Tekşahin. Teşekkür ederiz. Klasik gitarıyla Çağrı Gözeten. Çok sağ ol kardeşim. Bas gitarıyla Olgun Kılıç. Sana da çok teşekkürler. Ritim sazlarıyla bugün coşturdular bizi Gökhan, Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ve ben Sabahattin Gülümser. Bugün programımıza konuk olan, evimize, Türkiye'mize konuk olan Asilhan Doğan. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nefesine sağlık, gönlüne sağlık.
1: Sağ ol.
0: Evet, hangi türküyle veda ediyoruz?
1: Şimdi biraz hareketleniyoruz böyle. Hacı Bektaş, Ürgüp tarz dolaylarından. Pancar Pezik değil mi diyeceğiz?
0: Hadi bakalım.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü program

programımızı Mehmet Özbek'in okuduğu Kerkük Divanı ile açtık. Evet değerli dinleyenler, bizi takip edenler bileceklerdir. Geçen programımızda Mehmet Özbek Hoca'yı anlatmıştık. Demiştik ki adını bilmeyen, duymayan yoktur. Bohçasında birçok özellikleri barındıran ülkemizin önemli musikişinaslarından biridir. Biz onu koro şefi, yorumcu, akademisyen, araştırmacı, derlemeci, yazar olarak tanıdık. Ayrıca Urfa'da doğduğunu, babasının Kemal Bey, annesinin Fatma Hanım olduğunu söylemiş, Urfa'da musikiye nasıl başladığını konuşmuş, Urfa Lisesi'nden mezun olduğunu, yüksek tahsilini yapmak üzere İstanbul'a gittiğini söylemiştik. Evet, bu özet bilgiyi verdikten sonra şimdi müzik diyor, onun okuduğu ve de çok az duyduğunuz Kerkük'ten bir uzun hava dinletiyoruz sizlere. Baba bugün giyip sen karaları, söküp sen yaraları, bir esmerden bir güzel, bozuktu araları ve Mehmet Özbek.

1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydını yaptırarak öğrenimine başlar. Ortaokul sıralarından beri müzik ve edebiyatla uğraşmasına rağmen önce okula sınamaz. Zaman içinde hocalarına alışıp Türk dili dünyasının sonsuzluğuna şahit olduktan sonra okula ve hocalarına ısınır. Dört elle derslere sarılarak hayatını

İstanbul'da sürdürmeye devam eder. Okul hayatı devam ederken 1965 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Nazariyatı bölümünün sınavını kazanır. Buradaki halk müziği çalışmalarına devam ederken 1966 yılında TRT Kurumu'nun İstanbul Radyosu için açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda stajyer Türk halk müziği ses sanatçısı olarak çalışmalarına başlar diyor. Sözü müzikle aralıyoruz. Kerkük'ün ünlü Mazan Hoyrat'ı geliyor mikrofona. Hoyrat'ı Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbek birlikte okuyorlar. Yüz aydı, kaşlar keman, yüz aydı. Bir güne men kalmışam, her dakikası yüz aydı. Birlikte dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Mehmet Özbek Hoca'nın 1966 yılında TRT Kurumu'nun İstanbul Radyosu için açmış olduğu ses sanatçılığı sınavına girişini kendisinden dinleyelim. Mevsim bahar ve güneşli bir pazar günü. O günde Emek Sineması'nda güzel bir film var. Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Beyoğlu'na gitmek demek o zamanlar kılık kıyafete çeki düzen vermek demekti. Hazırlanıyoruz. Tam o sırada Bedri Aysel'i geldi. İstanbul Radyosu'na sanatçı alınacakmış. Ben derim ki gidip kaydımızı yaptıralım. Ben de yahu Bedri biz kim? Radyo sanatçılığını kazanmak kim? Git işine Allah'ını seversen dedim. Konservatuvarda öğrenciyim. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda misafir sanatçı gibi çalışmama rağmen cesaret edemiyorum. Hep kafamda imtihan heyetinin dört başı mamur bir sanatçı isteyeceği düşüncesi var ve kendimi yeterli görmüyorum. Bedri, güzel sesi ve uslubuyla çevresinden gördüğü ilgiye dayanarak bizim neyimiz eksik diyor ve her konuda olduğu gibi gayet cesaretli davranıyorsa da ben açıkçası o gücü kendimde bulamıyordum. Boş ver, gel sinemaya gidelim. Bu işi de kafandan çıkar dedimse de, peki sen bana iki fotoğraf ve nüfus cüzdanını ver, gerisine karışma dedi. Zor bela birbirinden farklı iki fotoğraf bulup nüfus cüzdanımla birlikte Bedri Aysel'e verdim. Ertesi gün sınava giriş kartımı aldı, geldi. Halk müziği ve sanat müziği dalında yanılmıyorsam 1378 kişi sınava girmişti. Şimdi söze bir nokta koyuyor, müzik diyoruz. Mehmet Özbek seslendirecek. Güzele bak güzele, gelir bizden söz alalım.

Özbek Hoca sınavı anlatmaya devam ediyor. Birinci elemeyi kazanan 217 kişinin arasına girmek beni umutlandırmıştı. Sarı Sözen'in Türk Halk Musikisi Usulleri adlı kitabını ezgiler ve bilgileriyle en ince ayrıntılarına kadar hıfzetmiştim. Bir de Kapıyı Çalan Kimdir türküsünün notasını yazıp çoğalttım ve sınava gittim. Bu sefer kendimden emindim. Sıram geldiğinde içeri girdim ve adaylara eşlik etmek üzere sazıyla kurul masasının başında oturan Yücel Paşmakçı'ya hazırladığım notayı verdim. Kurul üyelerinden Neriman Tüfekçi Hanım piyanonun yanında ayakta duruyordu. "Ne okuyacaksınız bize?" dediğinde "Kapıyı Çalan Kimdir?" türküsünü okuyacağım efendim dedim. Ve Yücel Bey'in çaldığı aranameden sonra türküyü otantik uslubuyla Urfa ağzı okumaya başladım. Çok duyguluydum. Okumam bittiğinde Neriman Hanım "Bu türküyü kimden öğrendiniz?" diye sordu. "Urfalı Mukim Tahir'in plağından çalıştım efendim," dedim. "Sadece tebrik ederim," dedi. Kurul daha başka neler sorulabileceğini düşünüyorken Neriman Hoca Hanım "Gerek var mı ki?" demesinden sonra Halil Bedi Yönetken'in "Benim öğrencimdir" diye devamını getirmesi bir türküyle sınavın sonuçlanmasına sebep oldu. Heyetin tavrından kazandığımı tahmin ediyordum. Fakat bir türküyle dışarı çıkmamdan dolayı kapı önünde bekleyen adayların bana acıyan gözlerle bakışlarını hiç unutmuyorum. Birkaç gün sonra sonuçlar ilan edildiğinde kazanmış olduğumu gördüm. Halk müziği dalında 15 ses, 9 saz elemanı, stajyer sanatçı olarak eğitime alınmaya hak kazanmıştı. Benim için yeni bir hayat başlıyordu. Ama bunu aileme nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Durumu bir yıl kadar sakladım. Ama sonunda açıklamak durumunda kaldım. Doğrusu başta hoş karşılandığını söyleyemem diyerek sözünü noktaladı. Biz de sözü noktalıyor, sınavı kazandığı türküyle programımızı sürdürüyoruz. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakım gelen kimdir? Ve Mehmet Özbek.

Mehmet Özbek'i dinlettik sizlere ve geldik bir programın daha sonuna. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

Merhabalar kıymetli gönül dostlarımız, ozan severler, aşık severler, türkü severler. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu, burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programla yine sizlerle beraberiz. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile birlikte programımızı sürdüreceğiz. İlk önce

Biri karşı dağın beyaz karıdır, biri bu gönlümün hayvan arıdır, biri kör oğlunun sadık yarıdır. Hangisini yar edeyim kendime? Demek ki o sadık yar dediği kimse odur, o ikisi değil. Onları da güzelleme yaparak tarif ediyor. İkinci eserimiz, sallanarak giden güzel, dur Muhammed'i seversen. Bu da bir efendim sekizlik bir güzelleme havası.

Bir kol alttan bir kol üstten Sar Muhammed seversen okuduğumuz eser Ercişli Aşık Emrah'a aitti. Şimdi bizim geleneğimizde ozanlık geleneğinin içerisinde hani havalardan çünkü programımızın formatı bu. Efendim iki tane eser okuduk değişik güzellemeler. Sekizlik ve on birlik. Şimdi bir sekizlik tekrar bir karşılaşma. Biz buna bazen iştiraklı da deriz ki bizim geleneğimizde oğlanla kız karşılaşmalarıdır ki bunlar ya çeşme başında ya köy yolunda olur ki oralarda daha hani eğer kız söyleyecekse bir şehrin ortasında söyleyemez ki. Bakalım oğlan kıza ne söylüyor, kız ne cevap veriyor. Bu da yine bir karşılama, güzelleme havası.

Evet, oğlan bunu söyleyince kız omuzundan testi yendirdi. Bir bölük saçını saz yaptı, parmaklarını mızrap yaptı. Bakalım buna türkü söyleyen oğlana ne cevap verecekti bu yayla güzeli.

Aldı olan bakalım kıza ne söylüyordu. Çünkü ne diyordu? Ağam gelirse dövülürsün, buradan çabuk git diyordu. Bakalım ne cevap verecekti.

Dövürürsem dövüreyim dedi. İlla onun nereli olduğunu, hangi köylü olduğunu sormaya başladı. Efendim kız aldı bakalım ne cevap veriyordu.

Evet muhterem dinleyicilerimiz, şimdi bu oğlanla kız karşılaşmasının diyelim değişmesinin arkasına bakalım Poyrazoğlu nasıl bir deyiş okuyor. Bir yandan kar olmuş, bir yandan bahar, bir yandan kar tutmuş, bir yandan bahar. Sis ile dumana düştüm düşeli.

Hüseyin misali yandım tutuştum, bir susuz virana düştüm düşer dedik. Şimdi nereye gidiyoruz? Biraz 400 yıl geriye gidelim. Efendim ustalar ustası, efendim aşkımız Pir Sultan Abdal'ın bir eserini size okuyacağım. Bakalım bu güzel değişmede, bu nazlı nazlı birbirine ilişmede ne diyor aşığımız, neyi dile getiriyor? Ne diyor? Yine bir hani aşık olur da ismi üzerinde ya, işin içinde aşk olmasa olur mu? Bakalım gördüğü güzele Pir Sultan Abdal ne söylüyor?

sen bir avuç darı olsan, yere saçılmaya gelsen, eserin adı bu.

Evet, bu da bir başka türlü bir karşılaşma örneğiydi. Tabii biraz uzundur ama zamanımıza göre ayarlıyoruz. Bütün hepsini söylemek icap etmiyor. Bakalım nasıl bağlıyoruz.

Evet, programımızın böylece sonuna geldik. Sağ olun bizi dinlediğiniz için. Hepinize saygı, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muhsin Tercan'a ait Ordu türküsüyle başlıyoruz. Ali Canlı derledi, Murat Aldemir mikrofonda. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri.

Erol Parlak'ın Bahri Altaş'tan derlediği Orta Anadolu türküsüyle Ufuk Bakır sizlerle. Yüceden mi geldin sen seher yeli, yine yârim ellerle gezer mi?

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Beyhani'den derledi Erzincan türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.

Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği Afyon türküsünü Özlem Özdil söylüyor. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, Kâkülü boynuna dökülür gelir.

İhsan Öztürk'e ait Sivas türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Yürü yalan dünya senden usandım, Goncaydım dalında har ettin beni.

0: Macal Kıraat Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.
1: Bir şehir var yaylada, ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama, mertliği, yiğitliği karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni. Tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşam.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarımızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı, orkestrada bizlere eşlik edecek abilerimizi, arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş abimiz, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda da bizi gene yalnız bırakmayan, her zaman desteğini esirgemeyen canımız abimiz Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melih Şen arkadaşımız, bas gitarda ise her zaman olduğu gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul. Cihan'cığım çok ara veriyorsun böyle, seni çok sık, daha sık görmek istiyoruz bu kayıt masasında. Stüdyo teknik görevimiz ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım en son Türkiye programını galiba bir hafta önce
1: bir
0: mi
1: hafta
0: yapmıştık?
1: İşte 10 gün olmuştur.
0: Artık o kadar alıştık ki programa, insan böyle her gün Türkiye Evi'ni sunmak istiyor. O kadar içimden geliyor. Sende nasıl durumlar? Alıştık artık programa. Böyle bir bu trafiğe alıştık, görev sıklığına.
1: Ben Oğlak burcuyum. Oğlak burcu iş burcu olduğu için ben gayet memnunum.
0: O zaman sen benim yerime de gel devamlı.
1: Tamam,
0: haftada 5 gün sen gel, tek başına yap. Öbür hafta ben gelirim sana eşlik etme. Bir hafta tek başına yap, bir hafta beraber yaparız. Ya, madem bu kadar seviyorsun.
1: Tabii ki yani.
0: Ben de zaten böyle bir şey arıyordum.
1: Sen tabii şaka yapıyorsun, onu biliyoruz. Ama yani bir sanatçının bence sürekli okuması lazım ki seslerlerinin gerçekten bir ara.
0: Ben evde de okuyorum Selma'cığım, sadece burada değil. Evde de sabah kalktığımdan akşam yatana kadar türkü söylüyorum, hiç durmuyorum. Sen sadece burada mı türkü söylüyorsun?
1: Ben vallahi evet, sadece radyoda
0: söylüyorum. Yok, ben evde çocuğu uyutmak için söylüyorum, kaldırmak için bir tane daha hareketli söylüyorum.

0: Söylüyoruz çocuk uyan. Devamlı evde de türkü söylüyorum.
1: Sesini özledik Gürsoy. O zaman ya, hemen başlayalım istersen.
0: Başlamadan önce Selma'cığım biraz yayından önce bir telefon görüşmesi yapmıştık da çok yıllarca birlikte çalıştığımız çok çok çok kıymetli bir hanımefendi sanatçı, bir ablamız, canımız Emel Taşçıoğlu. Ertuğrul abi ile konuştuk. Emel ablanın yolda Didim'e gitmek üzere Ankara'dan Didim'e yola çıktığını Ertuğrul abi söyleyince ondan sonra ben de aradım telefonla biraz konuştuk ablamla. Dedim ki abla programımızı izle biraz senden bahsedeceğiz dedim. Sana selam göndereceğiz. Emel Taşçıoğlu ablamıza, Kemal Taşçıoğlu abimize de.
1: Kemal abiye selamlar.
0: İkisini de ellerinden öpüyoruz. Ondan sonra ablamıza, buraya, bizlere, halk müziği kültürüne kattığı bütün her şey için Emel ablaya çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle ablamızın ellerinden öpüyoruz. Yolları açık olsun.
1: Ben kısa bir şey anlatabilir miyim Emel Taşçıoğlu ile?
0: Yok, ıskanırım ben. Emel abladan ben bahsedeceğim.
1: Kısa.
0: Hayır kesinlikle. Emel abladan bugün sadece ben bahsedeceğim. Sen bahsedemezsin. Neyse Selma'cığım sen benim eski arkadaşımsın. Bir iki dakika veriyorum sana. Başla.
1: Burada eskiden ses yarışmaları olurdu. Ses yarışmalarında ben Yarim İstanbul'un Meskenimi Tuttu'nu yarışma türküsü olarak ben okumuştum. O zaman tabii gençlik korosundaydım.
0: Evet.
1: Zor bir eser.
0: Evet.
1: Ama tabii icrası biraz Emel Taşçıoğlu'nun icrası farklı yani. Daha tabii belli oluyor. Onun notasına
0: Emel
1: göre
0: bütün
1: değil tabii.
0: İcraları özel hepsi öyle.
1: Yani notası gibi bazı yerleri değiştirerek okuyor ya daha lezzetli geliyor. Tabii Emel abla benim böyle yarışmada birinci oldum. Hemen gel dedi kimden dinledin dedi bu türküyü dedi.
0: Ahmet Gazi Ayhan'dan dinledim abla. Emel abla anlamıştır ki.
1: Tabii ki senden dinledim dedim. Aferin dedi sana dedi. Yani o...
0: Belki de Emel ablanın sayesinde yarışmada birinci oldun.
1: Tabii ki onun demek istiyorum gerçekten.
0: Onun gibi okumasaydın her yarışmada 100 yerine 80 okuyordum. Verecekti sana demin.
1: Her yarışmada onu okuyordum birinci oluyordum. Her yarışmada birinci oluyordum. O aynı türküyü okuyordum.
0: Bununla.
1: Evet yani şimdi sen okuyorsun onun için anlattım.
0: O vallahi tesadüf olmuş Selma'cığım. Ben de bugün biraz Hüzzam ve Segah türkülerden bir repertuar hazırlamıştım. İlk türkümüz işte senin de bahsettiğin üzere Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan Usta'nın sevdirdiği, onun ilk icra ettiği ve sonra tabii Emel ablalar gibi çok usta icracıların da okuduğu güzel bir türkü. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Hüzzam bir türkümüz var. Yanıyor mu? Yeşil Köşkün Lambası. Bu iki eseri birbirine bağlı seslendireceğim. Geldiğimde bu tatlı sohbetimize kaldığımız yerden Selma'cığım merak etme. Evet. Konuşacak çok şeyimiz var. Geliyorum.
1: Evet, çok
0: bekle.
1: Sevinirim. Evet.
0: Sen bekle.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Güzel iki türküydü. Özlemişiz anda... sesin çok güzel bu
1: ya,
0: arada.
1: Ya sesim güzel, benim sesim eşsiz. Git her yerde anlat. Sesim çok güzel. Emel abla şu anda bana arabada büyük ihtimal 100 üzerinden 150 vermiştir.
0: Ben tam onu soracaktım.
1: Program bitince yani... arayacağım. Aşağısını kabul etmiyorum zaten. Emel abla beni incitmez, kırmaz o. Ben ne istiyorsam ablam o puanı verir.
0: Evet, onu çok seviyoruz.
1: Bir de tesadüf gibi oldu Selma'cığım böyle. Emel ablanın, çünkü ben öyle bir şey bugün Ertuğrul abiyle konuştuk da uzun bir dönem böyle dilimde yaşayacağı gibi bir şey konuştuk. Ondan sonra gayri dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı diyor. İşte Sıla'ya dönmeye yemin

0: ettim falan diyor. Emel ablaya teklifte bulunuyoruz o zaman. 6 ay dedim de 6 ayda Ankara'da yaşasın. Böyle bir düşünsün gittiğinde. Büyük ihtimal öyle olacak. Ablam dayanamaz bize, gelir gene.
1: Evet, çok selamlar.
0: Sen neler hazırladın hanımefendi? Ne güzel de giyinmişsin, kırmızılar mırmızılar. Selma'cığım 23 Nisan çocukları gibi olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Tebrik ederim seni.
1: Gülsoy, ben de Maraş'tan türküler, aslında birkaç tane türkü var bugün tesadüf. Havada Elbistan türküsü, Havada kar sesi var, başında morfesi var. Çok eski bir türkü yani. Ardından da gene Maraş'tan bir türkü. Kara çadır düzdedir, aman aman Eminem diyeceğiz arka arkaya.
0: Sen de mi Emel ablaya armağan ediyorsun türküleri?
1: Tabii ki.
0: Kemal abiyle Emel ablaya.
1: O benim idolüm. Emel Taşçıoğlu her zaman.
0: Emel ablayı da andırıyorsun biraz. Böyle yaşın büyüdükçe Emel ablaya
1: benziyor. Çok seviyorum ya. Çok severim. O biliyor
0: Emel
1: zaten.
0: Çok taklit etme.
1: O biliyor zaten benim onu ne kadar sevdiğimi. Onları söyleyelim arkadaşlar.
0: Hadi bakalım. Tamam canım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, ağlattın beni hüngür hüngür. Hele şu kara çadır dizleri var ya, hiç dayanamam. Çocukluğumdan beri onu duyar duymaz en az yarım saat alıyorum da bugün yayın var diye biraz kendime
2: teşekkür ederim.
1: Engel oldum.
2: Şimdi
1: ya.
2: Ben Maraş türküleri, bu ikisi, bir tane daha Maraş türküsü söyleyeceğim birazdan. Nazmi Özgül ablamızın derlediği bir türküyü birazdan söyleyeceğim.
1: Tahmin ediyorum.
2: Türküyü okurken şunu düşündüm. İnsanın kendi yöresinden türkü derlemesi ne kadar güzel bir şeydir.
1: Tabii.
2: İnşallah tabii. Ben de Kars'tan birkaç tane bir çalışmam var.
1: İnşallah Selva'cığım, yakışır sana vallahi.
2: Çok istiyorum.
1: Kars müziğine, çok Kars halk müziğine çok büyük emeklerin oluyor.
2: Yani uzun yıllar bu tabii. Notalarda şimdi Nazmi Özgül'den derlenen ne kadar tabii. Güzel bir şey
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii,
2: yani
1: tabii.
2: İnşallah bana da nasip olur.
1: Sen okurken ben de şeyi düşündüm. Yani bir bizim başarılı olduğumuzun, ya daha doğrusu bir sanatçının başarılı olduğunun bence göstergesi. Mesela Havada Kar Sesi Var'ı okudun. Aklıma direkt Aldemiran geldi. Çünkü bu türküyü
2: evet,
1: Ali abi çok güzel okuyordu. Hı hı. Aynı şekilde işte Neriman Hanımların, Neriman evet, Altınlar evet. Tüfekçilerin, Muzaffer Akgünlerin, Emel Taşçıoğlu'nun, Bircan Pullukçuoğlu'nun, Gülşen Kutlu'nun, bu ablalarımızın, bu ustalarımızın herkesin bir repertuarı var. Bir, mesela diyorsun ki yarın İstanbul'u mesken tuttu. Ya onu işte Emel ablanın.
2: Tabii ki.
1: İşte Bircan Hanım'dan yani. Mesela işte bir türkü istediğinde işte Güz mü geldi, Rengin Soluk, hemen Bircan Pulluk. Ya bence gerçekten bir solist için eğer kendini başarılı ya da en azından başarılı, güzel şeyler, halka güzel şeyler aktardığını düşünmesini sağlayacak en büyük göstergelerden bir tanesi bu. Yani bir solistin bir türküyle anılması gerçekten çok zor ve çok başarılı bir şey. Ablalarımız, abilerimiz bunu çok uzun yıllar burada hizmet vererek yaptılar. Demin de örneklerini verdiğim gibi.
2: Bizler de şanssız aslında.
1: Tabii, tabii.
2: Çünkü biz o zaman içinde kendileriyle bir arada çalışma fırsatımız oldu. Onlardan bir şey öğrenmek
1: tabii,
2: hala
1: tabii.
2: Da öğreniyoruz. Tabii, fırsatımız oldu. Tabii, o yüzden öyle. Ben kendimi şanslı görüyorum.
1: Mesela demin sen türkü okudun da ilk Ertuğrul abi oradan,

0: Ertuğrul Güney eşlik etti Ertuğrul abi.
1: Evet evet, sağ olsun, biliyorum
0: Ondan
1: Ertuğrul.
0: Ondan sonra Ertuğrul abi böyle her türküye katılmıyor ama evet, böyle güzel icralara, güzel yani türkülere evet, de katılıyor. Çok... Ondan sonra sesi de çok hoş. Ertuğrul abinin de o okuyunca ben de dayanamadım. Ben de eşlik ettim sana. Çıkışta artık Selma'cığım bir kahve ısmarlarsın bize. Yani fazla mesai yaptık senin yüzünden.
1: Evet Gürsoy, hemen türkü diyelim. Sen bir gene Şanlıurfa'dan herhalde.
0: Evet, bir tane türkü okuyacağım ben. Çünkü bugün Segah ve Hüzzam Türkler seçtiğim için, ondan sonra bu programın az solisti olarak, normalde biliyorsun az solist bu programda benim.
1: Evet.
0: Ama biliyoruz, bu programlık seni seçtim. Ben 4 tane türkü okuyacağım bugün. Sen 6 tane okuyacaksın. Öbür programda da ben 8 tane okuyacağım. Sen 2 tane okuyacaksın. Ben onu ayarlıyorum kendim. Tamam. Yani eşit bir şekilde ayarlıyorum. Sen merak
1: tamam,
0: etme.
1: Tamam. Bir dahaki programda.
0: Şimdi Selma'cığım bir tane Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Hayatları Değir Mi? Eşref türküsü diye de bilinir. Bu güzel türküyü seslendireceğim. Arada da belki kendimi iyi hissedersem bir kıta uzun okumak istiyorum. Ondan sonra onu birinci kıtadan sonra karar vereceğim Selma'cığım. Evet, şimdiden tamam, sürpriz olsun, olur mu? Evet. Ne okuyacağımı söylemeyeceğim, evet, asla. Görüşmek üzere.
1: Dinleyelim bakalım efendim.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Saz üstatlarımızın da
1: Evet,
0: ellerine, gönüllerine
1: abilerimiz
0: sağlık.
1: Ferhat Erdem, Ferhat Durmuş, Ertuğrul Güney, sevgili Özgün ve değerli kardeşimizin ellerine sağlık halinde.
0: Ve
1: Anılar
0: şanlı.
1: neler doğuruyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya.
0: Yüz üzerinden yüz
1: Yüzlerine
0: verdi.
1: 160 yok. Emel
0: Ya,
1: abla bu sefer
0: yüz...
1: öbürüne 150 verdi, buna 160 vermiş. Mesaj
0: Ya.
1: atmış teknikle de, şimdi söylediler kulaklıktan. He. Hiç kusura bakma, öyle bir şey
0: Evet.
1: yok.
0: Evet, güzel. Yok, gerçekten güzel okudun. Ağzına sağlık.
1: Benim sesim güzel. Git her yerde anlat.
0: Uzun hava da Morfa'ya ait mi?
1: Yok, Elazığ.
0: Elazığ.
1: Uzunava, evet, bizim işte Enver Demirbağ tabii gibi bir ustadan, daha sonra Muzaffer Ertürkler, Zülkü Faltan gibi abilerimizle çalıştık. Onlardan dinledik. Muzaffer abiden dinledik. Zülkü Faltan'dan dinledik. Onlar okuyorlardı. Muhalif Oyrat Elazığ'ın makam olarak uyduğu için arasında okumak istedim.
0: Şimdi Nazmi Özgül dedik de aklıma Mustafa Özgül hocamız geldi.
1: Evet.
0: Hocamızın bu stüdyoda biliyorsun bize dersleri oluyordu, biz katılıyorduk. Orada bir hocanın bir cümlesi vardı, hatırlar mısın? Derdi ki bir sanatçı uzun hava okuyorsa o iki sanatçıdır derdi.
1: Evet, gerçekten hatırlıyorum. Evet. Tabii bu
0: Evet.
1: stüdyoda söylemiştim.
0: Evet, iki sanatçı. Sen şimdi iki sanatçı olmuş oluyorsun. Ben zaten
1: Aslında
0: iki
1: muhalif
0: sıfır
1: okuduğum için
0: geride
1: iki
0: oluyorum.
1: buçuk sanatçıyım.
0: Ha, 2,5 mu oldu?
1: Dinleyiciler de, dinleyicilerimiz şimdi beni dinledik diyecekler ki, yani kendini beğenmiş adam, yani durmadan kendini efendim espri yapıyoruz Selma Hanım'la, kendi aramızda böyle bir birbirimize takılıyoruz, lütfen yanlış anlamayın, arada böyle esprilerimiz oluyor. Selma da çok keyif alıyor bu espriden. 2,5 senedir hiç kesmeden devamlı hatırlatıyor bana, sağ olsun. Sesin çok güzel, sesin çok güzel. Senin sesi güzel hanımefendi. Şimdi siz ne hazırladınız? Ne
0: Şimdi
1: okuyacaksınız?
0: ben Amasya Gümüş Hacı Köyü'nden Ahmet Tekin'e armağan edeceğim bu türkümüzü, Ahmet amcamıza. Bahçenize bir taş attım vişneye. Ardından gene tabii ki Maraş dedik. Ben Nazmiye ablayı böyle bir hep andım bugün de.
1: Evet.
0: Selamlar yolluyoruz. Kanadım değdi sevdaya. Onun derlediği Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan onu seslendireceğim
1: İyi,
0: ardından da.
1: tamam Selma'cığım. Seyyuh'te kavuşamayanlara gelsin senin bu iki türkün o zaman Selma'cığım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sevda ateşten bir gömlek giy, giyebilirsen diyor ya. Ben giydim. Ben giydim ondan sonra. Vallahi çok güzel bir acı, aşk acısı.
2: Tabii.
1: Bir insanın böyle sevdiğine bağlanması, aşık olması, aşk acısı, sevda acısı çekmesi güzel bir şey. Tabii sonucun da tatlı olması lazım. Benimkinin evet, sonucu da tatlı oldu.
2: Tabii.
1: Epey bir koştum peşinden hanımın. Aşık oldum, sevdalandım. Ondan sonra sağ olsun bir aksilik de olmadı. Ondan sonra sonu da geldi. Ateşten gömleği de giydim güzelce. İyice çıtır çıtır yandım. Güzel oldu. Onun dışında Selma'cığım ilk okuduğun türkü gerçekten benim de repertuarımda böyle işte keşken bu ellere gelmez olaydım, nasip olsa yine gitsem yaylaya, bugün sabah ile Visal Yardan, işte Muzdur Dağı silelenmiş karinem, bunlar hep benim de repertuarımda çok severek okuduğum türküler. Bahçenize bir taş attım vişneye de çok güzel bir türkü. Yani bir insan böyle kimseler yarinden ayrı düşme, yaylasına vardım yağmur yağıyor, yaslanmış duvara boynunu eğiyor. Dedim güzel, niye boynunu eğersin dedi, babam beni sana vermiş. Çok şimdi, çok güzel bir türkü.
2: Sözleri
1: yani.
2: Ne güzel anlattın.
1: Sözle
2: da.
1: Sözle müziğin örtüşmesi de çok güzel.
2: Müzik örtüşüyor da geçen böyle bir arkadaşlar arasında toplantıda dediler ki türkülerde ne güzel sözler var, ne kadar güzel hikayeler var.
1: Gerçekten öyle.
2: Hani biz bunu gerçek hayatta yaşıyor muyuz? Asla yaşamıyoruz. Yani aşklar yaşamışlar falan. Tabii günümüzde öyle bir şey olmadığı için.
1: Kendi adına konuş.
2: Türküler ben, o yüzden ben, seviliyor galiba. Yani ben, o aşkı arayıp ben, da
1: sen de en kısa zamanda olursun
2: yönelik
1: inşallah.
2: Türkülerden.
1: Ben kabul etmiyorum. Ben gerçekten aşık oldum.
2: O başka artık.
1: Oldum. Sınavımız, yandım da güzel evet. De oldu. İyi de oldu. Sana öyle bir şey lazım diyor Ferhat abi. Doğru söylüyor.
2: Yani Ozan türkü yakarken güzel yakıyor. Ama tabii gerçek hayatta ben şahsi fikrim yani. Öyle bir
1: ya eskisi gibi böyle
2: sevdalar, aşklar yok yani.
1: Orijinal sözlerin olduğu, böyle enteresan kelimelerin bir araya getirilemediğinin meselenin sebebi de yani bir aydınlanmak için bir evin, bir odanın içinde bir gaz lambası kullanılması, ısınmak için bir saman yakılması, onun her şeyin zahmetli olması, kıymetli olması, her şeyin işte çekilen çile de evet. Böyle sözlere, böyle türkülere sebep oluyor. Şimdi bizim hiçbir birçok şeyi zahmet etmeden elde edebiliyoruz. Her türlü her şeyi. Zaten biliyorsun hayatımızda bulunan internet, yapay zeka, yani artık kimsenin bir şey bilmeme gibi bir şeysi yok. Herkes kişi diyor ki ya sağ kulağımda bir çınlama var, yazıyor yapay zeka. Oradan diyor ki kulağına şunu yap.
2: Şimdi Aşık Murat Çobanoğlu'nun bir sözü vardı. Derdi ki aşık maşuğa ulaşırsa aşk biter. Aşk biterse ben kağıt kalem alıp yazamam derdi. Hı-hı. O yüzden maşuğa ulaşmamam lazım. Belki de eskiden öyle bir dediğin gibi tespitin çok doğru. Hı-hı. Ben de ona katılıyorum. Şimdi her şeye ulaşabiliyoruz. Yani her şey.
1: Galiba Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı.
2: Daha çok teknolojinin getirdiği aslında.
1: Evet aynen. Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı. Yanmadan türkü yakılmaz diye. Sanki ondan duymuştum. Böyle çok güzel bir söz. Doğru söylüyor.
2: Çok güzel. Aynen.
1: Yani önce yanacaksın, sonra zaten türküyü yakarsın diyor. Doğru söylüyor. Evet. Selma'cığım ben gene bugün bir değişiklik yapayım dedim. Şanlıurfa falan bir türkü daha söyleyeyim istersen.
2: Evet, dinliyoruz.
1: Bu da Şakir Öner Gülhan abimiz, herhalde rahmetli olmuştu Şakir Hoca'nın rahmetli olduğunu biliyorum. Allah rahmet eylesin. Selahattin Erorhan gene Türkiye radyolarını çok

0: özel erkek seslerinden bir tanesi. O da derlemiş, o da Allah rahmet eylesin. Kaynak kişisi de Bedirhan Kırmızı Şanlıurfalı. Kaleliyem kaleli, garip gönlüm yareli. Bu güzel, evet, türküyü seslendirdim.
1: Gürsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Şanlıurfa türküsüydü değil mi Gürsoy?
1: Evet.
0: Şanlıurfa'ydı.
1: Bu türkü de Erkan Sürmen'in, Erkan Hoca'nın repertuarındaydı. Ondan da çok dinlemiştim. Koro çalışmalarında da, koronun repertuarına da, yurttan seslere de çok getirirdi. Erkan Sürmen.
0: Selamlar çok... yollayalım Erkan Hoca'mıza.
1: Aynen öyle. Tabii tabii.
0: çok severiz onu da.
1: Aynen öyle. Serbülent Yosun, Erkan Sürmen. Tabii Yaşar Aydaş rahmetli oldu bizim tanıdığımız. Mustafa evet. Özgül ile çalıştık evet. O Mustafa Hoca rahmetli oldu. Bircan Hanım gene öyle. Şeflerimizden.
0: Ümit Bekiza.
1: Allah sağlık versin. Evet, Ümit Bekiza hayatta. Ümit Hoca da çok kıymetliydi. Çok güzeldi. Hatta küçük bir şey var Selma'cığım. Bir gün Bircan Hanım'ın bandında yurttan seslerini biliyorsun bir band süresi vardı işte yarım saat. Yani hanım Bircan Hanım'a galiba bir 3-4 dakikalık bir şey lazım. Bağlama sanatçılarına demiş ki ya böyle bağlama takımından türküler olurdu önceden. Hani demiş kendi aranızda bir şey çalıp söyleseniz de şu boşluğu da öyle tamamlasam olur mu? Olur demişler. Ümit Bekiza var, Nurlu Akçayır var, Mustafa Acar var falan. Belki Ferhat abi de vardır bilmiyorum. Ferhat abi de var. Neyse herkes çalıp gerçekten de böyle kendilerince pes bir tondan güzelce bir türkü provada çalmışlar. Bir canım çok hoşuna gitmiş. Ondan sonra demiş ki ya arkadaşlar çok güzel oldu demiş ya. Ben demiş sizin böyle bu kadar uyumlu güzel çalıp söylediğinizi hiç düşünmüyordum. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Ne güzel oldu demiş. Bak ne güzel çalıp söyledi. Nurullah abi demiş ki hocam ben eder mi sanki seni tenzih ederim. Hani o zaten çalıp okuyordu
0: çalıp
1: ya.
0: Okuyordu. Hani,
1: bu, yani arkadaşlar yeni duymuş olabilirsin ama ben zaten biliyorsun çalıp söylüyordum. Yani, hocam demiş ben eder mi sanki seni tenzih ederim. Güzelliğe bakar mısın?
0: Ya,
1: ben
0: eder
1: mi sen? Hani bana söyle diyor. Seni tenzih ediyorum. Yani, ağzıyla onu istedik hocam. Ben eder mi sanki seni tenzih ederim.
0: Evet.
1: Selma'cığım ufak ufak programımızın sonuna geldik. Dilersen kapanışı ben mi yapayım?
0: Evet evet.
1: Sen bugün olduğu gibi programı artık öbür haftada Selma'cığım tamamıyla

kapanışı falan, açılışı hepsini sen yaparsın. Ben 8 türkü okuyacağım, sen de 2 tane seslendirirsin. Efendim, halimizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu ve Selma Geçer arkadaşımız da şimdi mikrofonun başına geçti Selma, çünkü türkülerini seslendirecek. Orkestrada ise bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda Ertuğrul Güney abimiz bugün bize eşlik etti, sağ olsun, var olsun. Klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu kardeşim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz canımız Cihan Yurdakul kardeşimizdi. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş kardeşimizdi. Başka bir Türkiye bir akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Adım Ahmet Sarıkavak, Kütahya Dumlupınar'dan İnegöl'e doğru istikametteyim. Hastane önünde incir ağacı müziğini istiyorum.